0: 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayarak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişiyi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültüsü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

Kurtulur muyum acıdan? Seni sevmekten vazgeçsem, kurtulur muyum acıdan?

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde radyo programımıza hoş geldiniz. Özellikle belli konuları, konuşulmamış konuları paylaşmaya gayret ediyoruz ki bugün de onlardan bir tanesiyle sizinle baş başayız. Konuşulmadı. Çünkü çok fazla bilinen bir tedavi modülü değil. Proloterapi, yani kişinin kas, iskelet ya da ligament ya da tendonla ilgili problemlerinde öncelikli olarak ilgili bazı noktalara şekerli su, bizim tıptaki adıyla dekstroz verme enjeksiyonumuzun adı proloterapi. Aslında hekimlik ve sağlık camiasında çok bilinen bir uygulamadır. O sebepten dolayı da bir şekilde sizinle paylaşmam gerekiyordu. Bu akşamki programımızı tıpta proloterapi uygulamalarına ayırdık. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta program yapımcımız Gökben Sarmaşık'a, teknik ekipten Sefa Aktan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, proloterapi nedir? Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarında ve bağ dokusu zayıflıklarında kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Amaç nedir? Hasarlı ve gevşemiş bağ, tendon ve eklem yapılarını kontrollü bir iritasyon oluşturarak, yani yaralayarak yeniden onarım sürecine teşvik etmektir. Burada bağ, tendon ve eklem dokularındaki kronik ağrıyı azaltmak hedef, doku iyileşmesini desteklemek hedef, bir rejeneratif bir tedavi modülü, yani ağrıyı gidermek

den ziyade o bölgeyi onarmakla ilgilidir. Zayıflamış bağ dokularına belli solüsyonlar, ki bunların çoğu dekstroz yani şekerli su, enjekte edilmesiyle vücudun doğal onarım süreci uyarılır ve dokuların güçlenmesi hedeflenir diyoruz. Temel etki mekanizmasına baktığımızda enjekte edilen solüsyon, ki dedik daha çok şekerli su, dokuda bir hafif enflamatuar yanıt oluşturur. Yani yangı, enflamasyon yanıt oluşturur. Bu yanıt bölgeye kan akışını artırarak, bizim özel bir kan hücremiz vardır, fibroblast diyerekten, fibroblast aktivasyonunu ve kollajen üretimini uyarır. Sonuç olarak bağ ve tendon dokusunda ve dokularında güçlenme hedeflenir. Prolet tedavisi özellikle kronik bel ve boyun ağrıları, diz kireçlenmesi yani osteoartriti, omuz ve kalça ağrıları, halk arasında bilinen adıyla tenisçi dirseği, aşil tendiniti, bağ gevşekliği, spor yaralanmaları sonrası iyileşmeyen ağrılar ve sakroiliyak eklem disfonksiyonlarında uygulanabilir. Kimlere uygulanabilir? Kronik iskelet sistemi ağrısı olan, özellikle normal tıbbi tedavi yani ilaca, fizik tedaviye cevap vermeyen ya da yeterli cevap veremeyen, cerrahi gerektirmeyen bağ ve tendon problemleri bulunan hastalara uygulanabilir. Tabi burada proteoterapi tedavisi özellikle kronik bel, boyun ve diz, omuz, eklem ağrıları yaşayan hastalarda önemli bir destekleyici bir yöntem olarak uygulanıyor. Spor yaralanmaları, bağ gevşekliği ve tendon hasarlarında tercih edilen bu güzel yöntem, dokuda gerçekten kontrollü bir iyileşme yanıtı, bir denge yani stabilite, bir de ne yapıyor? Eklem tendonları, kemikleri etkileyerek fonksiyon artışı yapıyor. Proloterapi uygulama süreci steril klinik koşullarında. Hedef dokunun anatomik olarak belirlenmesiyle gerçekleşiyor. Hekim tarafından hazırlanan irritan içerikli bu solüsyonlar ince ince iğnelerle bağ ve tendon bölgelerine enjekte ediliyor. Tedavi genellikle birkaç seans halinde planlanır. Genellikle uygulanır, 3 hafta sonra bir daha uygulanır. Yaklaşık 3-6 kez yapılmaya gayret edilir ve hastanın klinik durumuna göre de programlanabilir. Bu noktada proloterapi kimlere uygulanır sorusu kapsamında yöntem, kronik kas ve iskelet sistemi ağrısı, bağ ve tendon zayıflığı ve bu tür problemleri olan insanlar ama cerrahi dışı tedavi arayan hastalar için öncelikle değerlendirilir. Ama aktif enfeksiyonda, bazı sistemik yani tüm vücudu kapsayan hastalıklarda, pıhtılaşma bozukluğu bulunan bireylerde uygulama ya yapılmaz ya da eğer koşulları yerine getiriyoruz ki onları paylaşacağız, çok çok dikkatli yapılması gerekir. Bu noktada önceden tabii detaya girmeden ne kadar sürer diye soru varsa eğer dinleyicilerimizde, uygulama bölgesine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 dakika sürebiliyor. Dediğim gibi ortalama 3 haftada bir olmak şartıyla toplam 3 ve 6 seans yapılabiliyor. İşlem sonrası tabi enjeksiyon yapılıyor. Yani o bölgeye şekerli su ince iğnelerle veriliyor. Hafif ağrı olabilir. Şişlik olabilir. Hassasiyet görülebilir. Bu durum genellikle birkaç gün içinde azalır. Hastalara ağır egzersizlerden kısa süreli kaçınmaları önerilir. Yine düşünebiliriz, olası yan etkileri var mıdır? Çok nadiren. Nedir? Enjeksiyon bölgesinde ağrı, morarma, şişlik ve çok nadiren enfeksiyon görülebilir. Çok nadir olarak da sinir hasarı ve alerjik reaksiyon gelişebilir. Avantajları tabii cerrahi olmayan bir yöntemdir. İyileşme süresi görece olarak daha kısadır ve bağ dokusunu güçlendirmeyi hedefler. Ama etkinliği kişiden kişiye değişebilir. İyileşme süresi görece kısadır. Bağ dokusu güçlendirmeyi hedefler. Diğer tedavilerle de işte fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz programları ve yaşam tarzı düzenlenmeleriyle birlikte uygulanması tedavinin başarısını arttırır. Tabii biraz daha detaya girdiğimizde
Tıp dünyasında tabii geniş açıdan baktığımızda kas ve iskelet sistemi sorunlarına yaklaşım yıllar içinde büyük bir değişim göstermiştir. Geleneksel tedavilerin çok büyük bir kısmı ağrıyı hissetmemizi sağlayan sinyalleri, dikkat buyurun, geçici olarak kesmeye veya baskılamaya odaklanır. Ağrı kesiciler ve kortizon iğneleri bu mantıkla çalışır. Ancak rejeneratif, yani yenileyici tıp disiplinin en köklü yöntemlerinden biri olan proloterapi, sorunun tam merkezine, yani hasarın kaynağına iner. Aslında kelime anlamı olarak düşündüğümüzde de hücre çoğalması anlamıdır proliferasyon. İşte bu noktada hasarlı dokuların hücre bazında yeniden inşa edilmesini sağlar proloterapi. Ağrıyan veya zedelenmiş bölgeye yapılan enjeksiyonlar, ki özel enjeksiyonlar, vücudun o bölgede kontrollü, hafif ve tamamen mikropsuz bir iltihap, yani enflamasyon oluşturmasını sağlar. Aslında iltihap kelimesi günlük hayatta hep kötü bir şeymiş gibi algılanır kıymetli dinleyicilerimiz. Oysa vücudumuzun bir yeri tamir etmesi için başlattığı ilk süreç her zaman enflamasyondur. Vücudumuz proloterapi iğnelerinin doğurduğu bu durumu bir yardım çağrısı olarak algılar ve iyileştirici hücrelerini, yapı taşlarını hızla o bölgeye sevk eder. Böylece yıllardır bir türlü iyileşmeyen, iyileşemeyen, kronikleşen ve adeta vücudun unuttuğu bir yara, sanki yepyeni bir hasarmış gibi taze ve güçlü bir onarım sürecine girer. Bu sayede sadece ağrı hissi ortadan kalkmaz, aynı zamanda eklemi tutan yapılar gerçek anlamda kalınlaşır ve güçlenir. Tabii eklem ve kas ağrılarının temelinde yatan bu hücresel sorunlar ve proloterapi arasında ilişki nasıldır diye düşünecek olursak, insan vücudunu ayakta tutan şey sadece kemiklerimiz veya kaslarımız değildir. Kemikleri birbirine bağlayan ve bir arada tutan bağlar, biz bunlara ligamentler diyoruz, ve kasları kemikleri yapıştıran tendonlar, aslında iskelet sistemimizin ana taşıyıcı kolonlarıdır. Kronik kas ve iskelet sistemi ağrılarının en büyük suçlularından biri, tıp dilinde ligamentöz gevşeklik diye adlandırdığımız bağ gevşekliğidir. Bağlar ve tendonlar doğaları gereği kanlanması oldukça zayıf olan dokulardır. Bir yerimiz kesildiğinde hızla kapanıp iyileşmesinin sebebi o bölgedeki yoğun ve zengin kan akışıdır. Ancak eklem bağlarımızda bu kan akışı, belki de ilk defa duydunuz, beyaz renkli lif yapıları nedeniyle çok sınırlıdır. Hayatın getirdiği zorlanmalar, ters hareketler, spor yaralanmaları ve sadece yaşa bağlı aşınmalar ortaya çıktığında bu dokular kendisi kendilerini tamir edecek yeterli hücresel besini ve oksijeni bulamazlar. Tam iyileşemeyen, adeta sündürülmüş bir lastik gibi gevşek kalan bu dokular, eklemin mikroskobik düzeydeki dengesini bozar. Eklem her hareket ettiğinde normalden fazla kayar ve bu anormal sürtünme bölgedeki sinir uçlarını sürekli uyararak o tanıdık, bilmek bilmeyen kronik ağrıyı oluşturur. Proloterapi işte bu tam söndürülmemiş ama maalesef sündürülmüş ve gevşemiş dokulara uygulanarak onları yeniden sıkı, gergin ve yük taşıyabilir hale getirir. Ağrı kesicilerin asla yapamayacağı kalıcı mekanik destek bu noktada başlar. Peki proloterapi iğnesi, işte şekerli suyu hastaya, danışana verdik. Vücutta ne tür değişiklikler, hücresel evreler olur derseniz, proloterapi uygulandığında doku onarımı birbirini takip eden ve adeta kusursuz işleyen bir biyolojik saat gibi belirli evrelerde gerçekleşir. Bunların birinci evresi enflamasyon, ikincisi proliferasyon, üçüncüsü yeniden şekillenme diyoruz.
İnflamasyon evresi enjeksiyonun yapıldığı andan itibaren başlar. Genellikle ilk 5

gün boyunca devam eder. Enjekte edilen solüsyon dokular arasında hücresel bir uyarı sinyalini oluşturur. Vücudun savunma ve temizlik işlerinden sorumlu olan makrofajlar ve trombositler hızla hasarlı bölgeye akın eder. Bu dönemde hastaların enjeksiyon bölgesinde hafif bir şişlik, sıcaklık ve ağrı hissetmesi tamamen normal ve hasta tarafından da işine yarayacak, hatta istenen bir durumdur. Çünkü bu belirtiler vücudun orada bir inşaat alanı kurduğunun en net kanıtıdır. Proliferasyon evresi daha sonraki evre ki genellikle 3. günden itibaren başlar ve yaklaşık 3 hafta kadar sürer. Bu aşamada vücudumuzun bağ dokusunu üreten ana fabrikaları olan fibroblastlar hücreleri uyarır ve hızla çoğalmaya başlar. Fibroblastlar dokuların sağlamlığını sağlayan kolajen iplikçilerini üretirler. Hasarlı dokunun güçlenmesi ve yırtıktan onarılması için gerekli olan yeni hücre iskeleti bu evrede adeta bir ağ gibi örülür. Hastalar bu dönemde ağrıların giderek hafiflediğini hissetmeye başlar. Yeniden şekillenme evresi ise 3. haftadan başlayıp kimi zaman 2 yıla kadar uzayabilen uzun soluklu bir olgunlaşma sürecidir. Üretilen yeni ancak henüz taze ve zayıf olan kolajen lifleri zamanla olgunlaşır, kalınlaşır, her türlü mekanik strese karşı son derece dirençli hale gelir. Yapılan mikroskobik doku incelemeleri bu süreç tamamlandığında ilgili bağların kalınlığında ve gerilme dirençte muazzam bir artış olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tabii proterapi sürecinde doku onarımını yürüten birçok büyüme faktörleri var ki bunlar gerçekten her biri hücre iskeletinin kemik ve kıkırdak yapılarının güçlenmesini sağlar. Peki proterapi enjeksiyonların içeriğinde hangi doğal maddeler kullanılır diye soracak olursak, proterapi dendiğinde pek çok kişinin aklına son derece karmaşık, kimyasal laboratuvarlarda üretilmiş ağır ilaçlar gelebilir. Oysa durum bunun tam tersidir. Klinik pratikte en çok tercih edilen ve altın standart olarak kabul edilen madde son derece doğal bir bileşendir ki bu şekerli su yani dekstrozdur. Dekstroz özünde yoğunlaştırılmış saf bir şekerli su solüsyonudur. İnsan kanının zaten doğal bir bileşeni olduğu için vücut tarafından mükemmel bir şekilde tanınır, tolere edilir ve hiçbir sistemik yan etki riski barındırmaz. Peki basit bir şekerli su nasıl oluyor da 20 yıllık bir ağrıyı giderebiliyor, iyileştirebiliyor? Buradaki sır kimyasal değil, fiziksel bir kural olan ozmotik basınçta gizlidir. Dekstroz solüsyonu hasarlı bağ enjekte edildiğinde yüksek yoğunluğu nedeniyle çevresindeki zayıf ve hasarlı hücrelerin içindeki suyu dikkat buyurun dışarı doğru çeker. Suyu çekilen bu hücreler büzüşür ve hafif bir hücresel hasar sinyali yayarlar. Beynimiz bu sinyali alır almaz orada hücreler kuruyor ve hasar görüyor. Acilen onarım ekiplerini oraya gönderin emrini verir. İşte masum şekerli su vücudun en güçlü savunma ve tamir ordusunu hedef bölgeye çekmek için kullanılan mükemmel bir kusursuz bir tuzaktır. Uygulama yapılacak bölgenin derinliğine göre dekstrozun yoğunluğu ayarlanır, eklemlerin derin iç kısımlarına ve kalın tendonların kemiğe yapışma yerlerine daha yoğun solüsyonlar verilirken cilt altına yakın hassas sinir bölgelerine çok daha seyreltik karışımlar uygulanır. Ancak iğnenin giriş ve dokuda ilerleyişi ağrısını sıfıra indirmek, hastaya son derece konfor bir işlem sunmak amacıyla bu şekerli suyun içine bazı hekimler çok düşük dozlarda diş hekimlerin kullandığı lokal uyuşturucular yani analjezik maddeler eklenebilir. Burada tabii bu noktada son zamanlarda PRP, ozon kök hücre gibi ilgili tedavi modülleri de proterapi eklenmiştir. Hangi kas ve iskelet sistemi hastalıklarında proterapi etkili bir çözüm dersek, özellikle diz eklem ağrılarında, gonartrozlarda yani halk arasında adıyla diz kireçlenmesinde, menisküslerde, ayak tabanının iltihabı olan plantar fasitte, aşil tendonun iltihabında, özellikle tenisçi dirseği dediğimiz lateral epikondilitte, yine rotator manşet yırtığında, el bileğindeki işte ofis büro çalışanların önemli sıkıntısı olan karpal tünel sendromunda, boyun fıtığında, bel fıtığında ve sakroiliyak dediğimiz özellikle kalç eklemi ile ilgili olan eklemin disfonksiyonu

8 yaş altı çocuklarla ilgili muhakkak uzman bir pediatri hekiminin görüşü alınmalıdır. 74 yaş üzeri popülasyonda yani vatandaşlarda uygulamana yapılacağı endikasyonla ilgili o endikasyonla takip eden hekim görüşü alınması lazım. Kronik hastalıkların akut atak döneminde ilgili uzman hekim görüşüyle uygulama yapılmalıdır. Bu arada asla gebe ve emzirenlere furoterapi yapılmaz. Asla onkolojik hastalıklarda furoterapi uygulanmamalıdır. Peki bunlar özel gruplarımız. Bir de kontraindikasyon yani yapılamayacak ya da uygulanmayacak durumlar nelerdir dediğimizde bunlar çok önemlidir ki bunlara proloterapi asla yapılmamalıdır. Kalıtsal veya sonradan oluşan kanama eğilimi durumlarında. Osteomiyelit dediğimiz iltihabın varlığında. Sistemik enfeksiyon varlığında. Kronik enfeksiyon öyküsü veya uygulama bölgesinde aktif enfeksiyon varlığında. Romatizmal veya diğer sistemik enflamatör hastalıkların aktif döneminde, onkolojik hastalıklarda, son 3 ay içerisinde lokal steroid enjekte edildiği durumlarda, proloterapi uygulama sırasında kullanılan biz tabii şeker, su ama bazıları farklı da kullanabiliyor. Alerji öyküsü olanlarda tekrar söylüyoruz gebe emzirme dönemlerinde ve onkoloji hastalarında uygulanmaz özellikle. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan da proloterapi nasıl planlanır? Nasıl enjeksiyon anında neler yaşanır dediğimizde bu tedavi kapıdan giren hastaya hemen bir iğne yapılıp gönderilmesi şeklinde ilerleyen basit bir süreç değildir. Arkasında çok ciddi bir mühendislik ve anatomi hesabı yatar. Süreç hastanın hikayesinin dinlenmesiyle ve elle yapılan çok detaylı bir fiziksel muayeneyle başlar. Hekim parmak uçlarıyla adeta bir dedektif gibi kasların, bağların kemiğe yapıştığı noktaları yoklayarak hasarın milimetrik merkezini tespit eder. Bu bulgular MR, bilgisayarlı tomografi ve ultrason gibi ileri görüntüleme yöntemiyle netleştirilir. İşlem aşamasına gelindiğinde hastanın konforu ve sağlığı için her türlü önlem alınır. Uygulama odası standartlarında cilt özel antiseptik boyalar ve alkol bazlı solüsyonlarla tamamen sterilize edilir. Günümüz modern kliniklerinde bu iğneler asla körlemesine yapılmaz. Yüksek çözünürlüklü ultrasonografi cihazlarının eşliğinde hekim iğnenin ucunu ekranda canlı olarak izler. Bu sayede iğne milimetrik bir kesişimle hasarlı dokunun tam kalbine ulaştırılırken etraftaki sağlıklı damarlara ya da sinir paketlerine en ufak zarar gelmemesi engellenir. Bu noktada sıvının verilme şekli de özeldir. Dokuyu balon gibi şişirmek yerine bağın kemiğe yapıştığı hat boyunca çok sayıda noktaya arı sokması hissi yaratan minik damlalar şeklinde nokta nokta enjeksiyon yapılır diyoruz. Proloterapi sonrası peki hastaların günlük hayatta nelerle dikkat etmesi gerekir? Özellikle ağrı kesici kullanmayacak. Muhakkak o bölgeye soğuk kompres yapacak. Ha, çok ağrısı varsa belki ilk saatlerde bir buz koyabilir ama tercihimiz sıcak su torbası koymak. Dinlenecek, çok su tüketecek, düzenli beslenecek ve bir de proterapi sırasında iyileşme sürecini destekleyen gıdalardan biraz yoğun tüketecek. Mesela kemik suyu, mesela narenciye, mesela yumurta, balık, kırmızı et, özellikle iyileşme sürecinde sevdiğimiz besinler, gıdalar. Peki neden cerrahi operasyonlar yerine öncelikle proloterapi düşünülenler var derseniz de günümüzün en modern tıp felsefesi mümkün olan her koşulda insan bedenin orijinal anatomik yapısını korumayı savunur. Vücuda dışarıdan kesici aletlerle müdahale edip bir parçayı çıkarmak veya metal vidalarla sabitlemek yerine bedenin kendi muazzam iyileştirme kapasitesine rehberlik etmek her zaman çok daha akılcı, doğaya saygılı bir yaklaşımdır diye düşünüyorlar otörler. Bu sebepten dolayı da bazı durumlarda hele cerrahi yapılamayan, öngörülemeyen bazı durumlarda proloterapi hastaların ve danışanların şikayetleri için gerçekten kurtarıcı bir uygulama olabiliyor. Evet, bugün tıpta çok fazla konuşulmayan bir tedavi modülünü konuşmaya gayret ettik. Tıpta proloterapi kullanımı. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatıyla

ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi, yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde tek bir eserden değil, çeşitli şehirlere yayılmış, ortak özellik taşıyan bir dizi mimari yapıdan söz edeceğiz. UNESCO'nun 2023 yılında Anadolu'nun Orta Çağ dönemi Ahşap Hipostil Camileri başlığıyla Dünya Mirası listesine kabul ettiği Afyon Ulu Camii, Ankara Arslanhane Camii, Konya Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Camii ve Eskişehir Sivrihisar Camii örneklerinden oluşan seçki üzerinden tarihi bir yolculuğa çıkacağız. Anadolu'nun Orta Çağ dönemi Ahşap Hipostil Camileri, Türkiye'nin listeye dahil edilen ilk seri mirası olma özelliğini taşır. Türk-İslam mimari geleneğinin en özgün ve teknik açıdan en ileri örneklerini temsil eden bu yapılar, 13 ile 14. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin son demleriyle Beylikler döneminin başlangıcına tanıklık eder. Bu camilerin en dikkat çekici yönü sadece dini mekanlar olmaları değil, aynı zamanda bozkırın ortasında yükselen birer mühendislik harikası olmalarıdır. Hipostil terimi mimarlık literatüründe tavanı destekleyen çok sayıda sütundan oluşan geniş mekanları ifade eder. Anadolu'daki bu yapılar özellikle Türkistan'dan taşınan çadır kültürünün ve göçebe geleneğinin yerleşik mimariye, ahşabın estetik ve statik gücüyle nasıl dönüştürüldüğünün en somut kanıtlarıdır. UNESCO listesinde yer alan 5 yapı bu geleneğin günümüze ulaşan en nadide temsilcileridir. Camiler incelendiğinde dönemin mimarlarının ahşabı sadece bir dolgu malzemesi olarak değil, yapıların ana taşıyıcı omurgası ve en üst düzey süsleme unsuru olarak kullandıkları da görülür. Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kenarında yükselen Eşrefoğlu Camii

bu serinin en görkemli üyesidir. 1296 ile 1299 yılları arasında inşa edilen yapı bütünüyle ahşap sütunlar üzerinde yükselir. Caminin iç mekanına adım atıldığında sedir ağacından yapılmış 47 adet devasa sütun ziyaretçileri karşılar. Bu sütunların mukarnaslı başlıkları çok yüksek bir el işçiliğini temsil eder. Yapının tavanında kullanılan kalem işi süslemeler kök boyaların canlılığıyla 700 yıldır tazeliğini korumaktadır. Eşrefoğlu Camii'ni emsallerinden ayıran en önemli teknik detay ise ortasındaki kar kuyusudur. Bu kuyu kışın biriktirilen karın nemi sayesinde ahşap aksamın kuruyup çatlamasını engellemiş doğal bir iklimlendirme ve koruma sistemi vazifesi görmüştür. Afyon Karahisar Ulu Camii ise 1272 yılında tamamlanmış bir Selçuklu şaheseridir. 40 direkli cami olarak da bilinen bu yapı, 40 adet ahşap sütun üzerine oturtulmuş düz bir tavan yapısına sahiptir. Sütun başlıklarının her biri farklı geometrik formlara sahiptir. Bu durum Selçuklu taş işçiliğinin ahşaba nasıl kusursuzca aktarıldığını da gösterir. Caminin minberi dönemin kündekari sanatının yani çivi ve tutkal kullanmadan parçaların birbirine geçirilmesi yönteminin en erken ve seçkin örneklerindendir. Buradaki mimari dil sadelikle fonksiyonelliğin harmanlanmasıyla ortaya çıkan ağırbaşlı bir estetiği yansıtır. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu Camii, 1232 yılına dayanan geçmişiyle bu grubun en eski örneklerinden biridir. 67 ahşap sütunla desteklenen tavan yapısı, Anadolu'daki en geniş ahşap hipostil alanlardan birini oluşturur. Bu sütunların bir kısmının devşirme malzeme olarak antik dönem yapılarından getirilen taş kaideler üzerine oturtulması, Anadolu'daki kültürel sürekliliğin ve farklı medeniyetlerin birbirine eklemlenme biçiminin fiziksel bir göstergesidir. Sütunların gövdelerinde görülen dikey çatlakların asırlardır yapıyı ayakta tutması, ahşabın esneklik kabiliyetinin deprem kuşağındaki bir coğrafyada bile ne kadar hayati olduğunu kanıtlar. Ankara'daki Arslanhane Camii, diğer adıyla Ahi Şerafettin Camii, Selçuklu başkentinden kopup gelen estetiği Ankara Kalesi'nin eteklerine taşır. 1290 yılında inşa edilen yapının içindeki ahşap sütunlar, antik Korint başlıklarla birleşerek eklektik bir güzellik sunar. Caminin tavanındaki ahşap konsollar ve kirişlerin üzerindeki boyalı motifler, dönem insanının doğaya ve geometriye olan bakış açılarını simgeler. Ankara'nın sert iklimine rağmen günümüze ulaşan bu yapı, şehir mimarisinin tarihsel derinliğini simgeleyen en önemli köşe taşlarından da biridir. ...1366 yılına tarihlenen Kastamonu'daki Mahmut Bey Camii, listenin en genç ama süsleme açısından en zengin halkasıdır. Candaroğlu Beyliği dönemine ait olan cami, tek bir metal çivi dahi kullanılmadan inşa edilmiştir. İçerideki ahşap yüzeylerin neredeyse tamamı renkli kalem işleriyle bezelidir. Bitkisel motifler, yazı kuşakları ve geometrik desenler adeta bir halı dokuması gibi tavana işlenmiştir. Eser, ahşabın sadece bir yapı malzemesi değil, aynı zamanda

0: sanatsal bir dışa vurum unsuru olarak nasıl en doruk noktasına ulaştığının da net örneğidir. Anadolu'nun ahşap hipostil camileri mimarlık tarihi açısından dünya ölçeğinde biricik kabul edilirler. Bu yapılar İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde görülen taş veya tuğla ağırlıklı hipostil cami geleneğinin Anadolu'daki orman varlığıyla birleşerek nasıl yerelleştiğini ve kendine özgü bir karaktere büründüğünü belgeler. Dayanıklılıkları, estetik zarafetleri ve inşa edildikleri dönemin sosyo-kültürel yapısını yansıtmaları bakımından bu beş camiyi bu yönleriyle UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası olarak tescillenerek geleneksel bilgi birikiminin modern korunma yöntemleriyle gelecek nesillere aktarılmasının önemini de bizlere bir kez daha hatırlatır. Yeni bölümümüzde buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan

yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığı duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde dokuma tezgahlarında renklenen, desenlerle bezenen iki kumaşı, manusa ve belediye dokumaları ele almıştık. Bugün yine desenin tezgahta kurulduğu, motifin dokumayla birlikte doğduğu miras dokumalara odaklanıyoruz. Sivas'ın Gürün ilçesine, oradan Güneydoğu'nun önemli dokuma merkezlerinden Gaziantep'e ve ardından Erzurum'la Bayburt'un yüksek yaylalarına yöneliyoruz. Bu kez temel dokuma malzememiz yün. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanını soğuktan koruyan, gündelik yaşamın bir parçası olan, kimi zaman giysi, kimi zaman örtü, kimi zaman da statü göstergesi haline gelen yünlü dokumalar. İlk olarak Sivas'ın Gürün ilçesinde dokunan ve Osmanlı coğrafyasında ün kazanmış Gürün şallarından söz edeceğiz. Ardından Gürün'le tarihsel bağlar kuran Gaziantep şal kuşak dokumacılığına uzanacağız. Ve son olarak Erzurum ve Bayburt yörelerinin en özel yünlü dokumalarından biri olan ehramı konuşacağız. Bir şal, bir kuşak, bir ehram. Renkleriyle, motifleriyle, dokunduğu tezgahla ve bugün hala onu yaşatmaya çalışan ellerle çok değerli 3 miras dokuma. Bu değerli dokumaları konuşmak üzere program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, Gürün şalları, Gaziantep şal kuşak dokumaları ve ehram dokumaları. Bu üç dokumayı bir araya getiren ortak özellikler nelerdir, neler söylersiniz bize?
2: Evet, bu üç dokuma önemli kültür miraslarımızdan. Özellikle Gürün şalları Gaziantep'e taşındıktan sonra devam etmiş. Dolayısıyla devamlılığı olan, hala günümüzde de üretilen dokuma mirasımız olması hasebiyle de önemli. Ayrıca yün olması hasebiyle, yani temel maddesinin hem atkıda hem çözgüde yün olması, deseninin olabildiğince karmaşık tezgahlarda, yani jakar dediğimiz, bugünkü adıyla jakar dediğimiz geçmişteki kara tezgah sistemiyle dokunan kartonlarla desenlerinin tasarlandığı, her bir çözgüsünün farklı hareket ederek deseni oluşturduğu kompleks dokuma türlerinden bu örnekler.
1: Bir ses kaydımız var sevgili dinleyenler. Gürün şalları ile ilgili değerli çalışmaları imza atan bir akademisyene kulak verelim. Gürün şallarının yapısal özelliklerini bu Labant İzzet Baysal Üniversitesi doktor öğretim üyesi Pakize Kayadibi'nden dinliyoruz.
3: Gürün şalı, kelimenin tam anlamıyla bir emek ve sabır mucizesi. Kumaşın en büyük yapısal özelliği hem atkısının hem de çözgüsünün tamamen saf yünden olması. Tabi zaman içinde ipek, pamuk karışımları da yapılmış ama orijinal karakteri yünlü dokumadır. Gürün şallarını özel yapan şeylerden biri de Gürünlü kadınlarımızın yünleri evlerde özenle incecik eğirmesi ve iki kat bükmesiydi. Ortaya çıkan kumaş hem inanılmaz dökümlü hem de çok mukavemetli olurdu. Yani ham maddesinden eğrilmesine kadar tamamen insani, el emeği bir süreçten bahsediyoruz. İplik haline getirilen ham yün doğal kök boyama teknikleriyle de renklendirilmekteydi. Teknik olarak bu şallar jakar tezgahlarına benzeyen, o dönem için oldukça gelişmiş, büyük ve çok renkli desenler yapmaya elverişli el tezgahlarında dokunuyordu. Gürün şalları bu tezgahlarda ilave atkı ya da çözgü iplikleriyle desenlendirilen dokuma tekniği kullanılarak uygulanmaktaydı. Tek yüzü kullanışlı ya da çift yüzü kullanışlı olarak üretilen bu örneklerde temel dokuma örgüsü dimidir. Daha küçük raporlu ve basit desenlerin hakim olduğu örneklerde ise bez ayağı örgüsü kullanılmıştır. Yörede incelenen şal örneklerinin en ölçüleri 87-124 arasında değişmektedir. Şalların motifi kompozisyon özelliği olarak bir motifin üst üste aralık ya da bağlantılı tekrarlarından oluşan düzenlemelerle iki ya da daha fazla farklı motif içeren ince ve kalın şeritlerin farklı renklerinin yan yana düzenlenmesiyle sınırsız kompozisyonlardan oluşmaktadır. Şallarda şeritler hurma, kozalak, zambak, lotus, rozet, badem, yaprak, asma dalı, koç boynuzu gibi içleri dolgulu motiflerle bezelidir. Süslemenin en önemli özelliği Düzenlemenin ana şal motifinin serbest ve özellikle küçük çiçekli ya da geometrik motiflerle birlikte kullanılmasıdır. Şeritlerin enleri dokuyucunun isteğine göre dar ya da geniş tasarlanmıştır. Ayrıca sınıflandırmada yörede şal desen olarak bilinen serpme motifli şallar, genelde kadın elbiseleri yapımında kullanılan sarmaşıklı şal ya da motifleri birbirine bağlı şallar ve asma dalı desenli şal ya da motifleri birbirine geçme şallar olarak da sınıflandırılmaktadır. Günün şallarında kullanılan renklere bakacak olursak, beyaz ve siyahın ağırlıkta olduğunu, beyazın da doğal yünden yapılmış beyaz rengin kullanıldığı görülmekte. Her şal örneğinde mutlaka yer alan siyah ve beyaz dışında da kırmızı, sarı, kırmızı, mavi gibi renklerde sıklıkla kullanılmıştır. Bunun yanında pembe, lacivert, yeşil, turuncu ve tonları da görülmektedir. Renk desen ve dokuma tekniği yönünden Hint ve İran şalları ile benzerlik taşısa da günün şalları kendine özgü renk, desen özelliği, sadeliği, zemin boşluklarının desenlerle aynı oranda dağılması gibi özellikleriyle diğer ülkelerden ayrıldığı dikkat çekmektedir.
1: Pakize Kayadibi'nin anlattıkları Gürün şalının çok gelişmiş bir dokuma bilgisinin ürünü olduğunu gösteriyor. Hocam, Gürün şallarını nadide kılan temel özellikler için siz neler söylersiniz?
2: Gürün şallarının desenlerinin bir hayli kompleks olduğunu söylemiştik. Bu desenler bazen raport olarak 20 santime ulaşan raportlar var. Yani tekrar eden bir birime bir raport deniyor. Dolayısıyla bu desen raporları içinde özellikle mesela bademli denen bir desen var ki bu şal deseni olarak da daha sonra ünlenmiş İran Kirman şal.

0: şalları, kaşmir şalları ile yarışan bir örnek. Çok tercih edilen bir örnek ve saraylara giren bir örnek. Hala biz o motifi şal deseni diye kullanıyoruz. Aslında badem motifi. Onun dışında döşemelik olarak da özellikle sedir örtülerinde, yastıklarda, minderlerde, yorgan yüzlerinde özellikle kullanıldığını biliyoruz. Perde olarak çok tercih edildiğini biliyoruz. Mukavemetli bir kumaş ve güzel estetik bir kumaş. Bu bakımdan da ev döşemesinde de bir hayli tercih edilmiş.
1: Hocam Pakize Hoca gülün şallarında temel dokuma tekniğinin dimi olduğunu söyledi. Dimi nasıl bir teknik peki?
0: Evet, dimi dokuma tekniği bizim şayak olarak halk deyimiyle isimlendirdiğimiz bir dokuma tekniği, çözgü tellerinin verev yönde birer atlayarak atkıyla bağlantı kurduğu bir teknik. Bu teknik yürün şallarında mesela en basit haliyle karşımıza çıkıyor. Üçe birlik dediğimiz bir çözgünün üstte kaldığı, iki çözgünün alta geçerek atlayarak devam ettiği bir dokuma tekniği ki bu sanayi devriminden sonra Avrupa'daki tekstil terimleri bize geçtiği için dimi olarak adlandırılmaya başlanmış. Bizde bilinen adı şayak.
1: Tekrar Pakize Kayadibi'ne kulak verelim. Doktor öğretim üyesi Pakize Kayadibi, estetik ve işlevsel yönleriyle öne çıkan gürün şallarının tarihsel süreç içindeki yerini, kullanım alanlarını ve günümüzdeki durumunu

0: da püskülle bezenerek omuza örtüldüğü görünmektedir. Bir genç kız evlenirken damat için hazırlanan çeyiz de mutlaka şaldan yapımı bir hırka, yelek ya da boyun atkısının bulunduğu ya da yeni doğan bir bebek dünyaya gözlerini açtığında bu şallarla kundaklandığı, sarıldığı görülüyor. 19. yüzyılın ortalarında Gürün'de kasaba ve köylerde yaklaşık 500 tezgah çalışıyor. Sadece halka şal yapmıyor, aynı zamanda da Osmanlı ordusu için aba ve şayak dediğimiz dayanıklı askeri kumaşları da üretiyorlardı. Kısa zamanda Anadolu'da çok yaygın olmayan yünlü dokuma sektöründe bölgesel bir merkez haline gelmişlerdir. 20. yüzyılın başında yani 1907 yıllarında Diyarbakır'dan Mısır'a kadar çok büyük talepler geliyor ve fiyatlar artıyor, piyasa canlanıyor. Tezgah sayısı önce 2000'e çıkıyor, 1911 yılına geldiğimizde ise tam 3500 aktif tezgah görüyoruz. Sivas'ın tekstil kaybı oluyor Gürün. İş o kadar büyüyor ki yerel yün yetmeyince dönemin dünya tekstil merkezi İngiltere'nin Manchester şehrinden iplik ithal edilip Gürün'deki tezgahlarda dokunmaya başlanıyor. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği o büyük yıkım, Halep gibi büyük pazarların kaybedilmesi, ardından 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ham madde sıkıntısı ve tabii ki dünyadaki makineleşme, seri üretim bu el emeği geleneğini olumsuz etkilemiştir. Tıpkı diğer el emeklerinde olduğu gibi. Bugün Atatürk ve Kongre Müzesi'nde gezdiğinizde 678 envanter numaralı ipekten dikilmiş muazzam bir şal cepken göreceksiniz. Bu cepken Gürün şalına özel bir cepkendir. Ayrıca yünden dokunmuş 5 örnek de müzede bulunmakta. Onlara baktığımızda arkasındaki 3500 tezgahın tıkırtısı ve o kumaşları sevgiyle eğren kadınlarımızın emeğini hissetmek gerekiyor. Çünkü onlar sadece birer kumaş parçası değil, bizim ortak hafızamız.
1: Pakize Kayadibi hocamıza değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Pakize hocanın da ifade ettiği gibi Gürün şalları varlığını ne yazık ki artık yalnızca müzelerde sürdürüyor. Cumhuriyet döneminde Gürün şallarının üretiminin farklı merkezlerde sürdürüldüğünü görüyoruz. Özellikle Gaziantep'te gelişen şal ve kuşak dokumacılığı bu geleneğin devam eden önemli halkalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki dokuma arasındaki benzerliğin kökenleri hakkında neler söylersiniz hocam?
2: Evet, bu iki dokuma şöyle gelişiyor, birbirinin devamı esasında. Gürün'de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra oradaki dokumacılar hem malzeme yetersizliği hem satışlarının özellikle vergiler dolayısıyla kısıtlanması, ihracata yönelik üretimlerinin durma noktasına gelmesi dolayısıyla yöredeki dokumacılar başka yerlere göç etmek durumunda kalıyor. Bunlardan bir kısmı Gaziantep'e gidiyor, Kocaeli'ye gidenler var. Gaziantep'e giden dokumacılar orada dokumalarını üretmeye başlıyorlar. Hatta yöredeki desenler aynı şekilde bugün hala Gaziantep'te özellikle mesela İsmailiye deseni olsun, Lahori deseni, Horasan deseni olsun orada üretilmeye devam ediyor.
1: Bir ses kaydımız var sevgili dinleyenler. Gaziantep Şal Kuşak Dokumacılığı'nı Gaziantep'te bu mirası yaşatan aile işletmesinin sahibi, dokuma ustası İbrahim Halil Yüncü anlatıyor.
3: Ben İbrahim Halil Yüncü. Çocukluktan beri kuşakçılık yapmaktayım. Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam ise eniştesinden öğrenmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Eskiden kullanılıyor. Şimdi mesleği yapan kalmadı. Ben ve kardeşimden başka mesleği yapan yoktur. Bunun ipliği çözgüsü 7-8 renkten oluşur. Atkısı ise 1 ile 4 renk arası desenine göre değişir. Önceleri bu boyası ilkel boyadı, elde boyanır. Desenlerini sayacak olursak genel olarak İsmailiye, Hasan Bey, Horasan, Fenerciyan, İtalyan, Ferma 3-4 Meki, Kasan Beyli, Bademli, Eski İtalyan, Lahore ve bunun gibi birkaç desenimiz var. Günümüzde ise 2 desen kaldı. En fazla Hasan Beyli desen satıyor. Bir de İsmailiye satıyor. Bunlar eskiden tahta tezgahlarda yapılırdı. Sonra motorlu karı tezgahlar dediğimiz tezgahlar çıktı. Onlar da yapıldı. Şimdi ise bilgisayar tezgahlarda yapılıyor. Bazı desenler jakardlarda çıkar, bazı desenler ise armillerde çıkar. Eskiden bu kuşaklar bele sarılırdı. Her insanın kuşağının olması lazımdı ama günümüzde kullanan kalmadı. Dolayısıyla

0: Meslek ondan da bitiyor yani. Genelde turistik bir kumaş olarak satılıyor şimdi. Bunlardan masa örtüsü, turistik eşyalar, şark odası minderleri gibi eşyalar yapılıyor. Meslek artık son dönemlerini yaşıyor. Kullanım olmadığı için bitmek durumundadır.
1: İbrahim Halil Hüncü'ye açıklamaları için ve en çok da bu geleneği sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz. Hocam, unutulmaya yüz tutmuş bu mirasa sahip çıkmak için öncelikle o dokumayı tanımak, kıymetini anlamak gerekiyor. Gaziantep Şalkuşak dokumacılığının teknik ve kültürel özellikleri için siz neler söylersiniz?
2: Gaziantep şal dokumaları desenleriyle gürün şallarını aratmayan güzellikte dokumalar. Bu dokumaların günümüzde de hem perde hem koltuk döşemelerinde olabilecek çok sağlam çift yüzlü olanları var, kuvvetlendirilmiş ilave atkılı dokunanları var. Desenleri zaten hem geleneği ifade ediyor hem de estetik formları olan desenler. Dolayısıyla önemli bir kumaş mirasımız.
1: Gürün'den Gaziantep'e uzanan şal ve kuşak geleneğinin ardından yünden geleneksel yöntemlerle üretilen bir başka dokumaya geçelim. Bu kez kumaş yalnızca bele sarılmıyor ya da omza atılmıyor. Baştan ayağa uzanan bir örtüye dönüşüyor ve genellikle saf yünden üretiliyor. Erzurum ve Bayburt yörelerinde ehram, kadın giyiminin en karakteristik parçalarından biri. Yünün doğal rengi, dokumanın sade yüzeyi ve üzerine serpilen motifler ehramı hem koruyucu hem de simgesel bir giysi haline getiriyor. Ehramın kelime anlamını, yapısal özelliklerini ve ham maddesini Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı'ndan dinliyoruz.
3: Ehram, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Artvin, Kars ve Ağrı'nın bazı bölgelerinde anneannelerimizin ürünme amaçlı kullanmış olduğu bir örtü cinsidir. Arapça kökenli bir isimdir. Biz coğrafi işareti ve mahreci olduğu için ehram diye telaffuz ediyoruz ama orijinali ihramdır. Arapça bürünmekten kaynaklı bir kelimedir. Tamamıyla koyun yününden yapılır. Geleneksel dokuma tekniğiyle örülür. Yani yün hazır halde alınır. Sadece karın bölgesinin yünü kullanılır, taranır, eğrilir, iplik haline getirilir. Bez ayağı dokumalarda geleneksel usullerle dokunan bir örtü şeklidir. Bayburt'a da Erzurum'un geneline baktığımız zaman daha çok erkek dokumacılar olur. Yünü kadınlar eğirirler, tararlar, dokumasını da daha çok erkekler yapardı. Baktığımız zaman Bayburt ehramıyla Erzurum ehramı arasında sadece ölçü farkı vardır. Bayburt ehramı Erzurum ehramından birazcık daha büyüktür. Bu yörede malumunuz soğuk bir bölge olduğu için yün çokça kullanılır. Bu ehramın bir özelliği vardır. Kışın sıcak, yazın da serin tutar. Bu yörede kullanılan çok kıymetli bir dokumadır.
1: Fatma Taşbaşı'nın anlattıkları ehramın hem çok sade hem de çok anlamlı bir dokuma olduğunu düşündürüyor hocam. Erzurum'un coğrafi işareti ve sembol dokuması ehram için siz neler söylersiniz?
2: Ehram gerçekten çok zarif bir dokuma. İncecik ipliğini eğirip kadınlar ustalara götürüp bunu bana ehram doku diyorlar. Üzerlerindeki özellikle doğal koyun renkleri burada söz konusu. Doğal koyun renklerinden beyaz, biliyorsunuz doğal krem rengi gibi bir kırık beyazdır. Onun yanında hemen hemen bugün sütlü kahve diyebileceğimiz o kahveye dönük bir boz renk var. Bir de kahverengi, mor koyun renginden elde ediliyor. Bunlar tabii kadınların dış giyimi, çarşı giyimi aslında. Dolayısıyla sokağa çıkarken buna bürünmek deniyor yörede ama yani bir anlamda örtünmek bir dış giyim eşyası olarak öne çıkan önemli bir dokuma mirasımız.
1: Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı'na kulak verelim yeniden. Yörede ehramın kullanım alanlarını, renk ve desenlerin simgesel anlamlarını, günümüzde ehram dokumaların yaşatılması için gerçekleştirilen çalışmaları dinliyoruz.
3: Ehramın renklerine göre hanımefendilerin kullanım alanı da değişir. Beyaz ehramı yeni gelinler ve genç kızlar bürünürler. Genç kızlar büründükleri zaman yüzlerini kapatmazlar. Bekarım, evlenme çağındayım ve görücüye açığım mesajını verirler. Yeni gelinler beyaz ehramı bürünürler ve yüzlerini tamamıyla kapatırlar.

0: Kereboz dediğimiz bir renk vardır, çok güzel bir renktir. Esmer şekerden ismini alır ve kurt bozu dediğimiz çok nadir bulunan bir renk. İki rengi ve çocukları küçük olan hanımefendiler bürünürler. Mor ehram dediğimiz ismini mor koyundan alan aslında kahverengidir. Bu rengi de orta yaşın üstündeki annelerimiz bürünürler. Bir de siyah ihram vardır. En kıymetlidir bu. Beyleri vefat eden büyüklerimiz bürünürler. Sokağa çıktığı zaman o hanımefendinin dul bir hanım mı yoksa yeni gelin bir hanımefendi olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra üzerindeki desenler de o hanımefendinin hem sosyal statüsünü gösterir hem de o desenlerin her birinin ismi vardır ve hikayesi vardır. Kimisi şifa ümit ederek bir hastalığına işte ceviz kanadını yapmıştır. Kimisi evi bereketlensin diye reyhan dalını dokunmuştur. Kimisi de eltisine mesaj vermek için elti eltiye küstü desenini büründüğü zaman eltisine "Eltim ben sana küstüm" mesajını vermiş olur. İhramı sadece bürünmek için kullanmazlar hanımefendiler. Genç kız babasının evinden çıktığı zaman, evleneceği zaman, damat evine gideceği zaman baba evinin kapısının üstüne ihram gerilir. Gelin kızımız bu ihramın altından geçer. Yine damadın evine geldiği zaman ihram kapının üstüne gerilir. Damat evin yüksekçe bir yerine çıkar. Bu bir dam da olabilir, evin balkonu da olabilir. Ve gelin hanım tam ihramın altından geçerken elinde bir elma vardır damadın. Gelin hanımın başına isabet ettirmeye çalışır. Burada eğer gelinin başına isabet ettirirse gelin hanıma sözü geçecek demektir. Bunun yanı sıra annelerimiz uzun süre kullandığı ihramı hep yanında bulundurur ve şöyle nasihat eder evlatlarına: "Ben vefat ettiğim zaman bu ihramı benim tabutumun üstüne örtün" diye. Neftanın üstüne örtülür ve kabire konulurken de ihram çocukları tarafından bu neftanın gerilir ki neden? Etraftan geçen namahrem olanlar hanımefendinin bedenini görmesinler diye. Ve o ihram da o hanımefendinin en büyük kızına ya da en büyük gelinine emanet edilir. Çok uzun zamandır belki kullanılmadığı içindir unutulmayı yüz tutmuş dokumalarımızın arasına girdi maalesef. Erzurum geneline baktığınız zaman ne doku yanı bulabilirsiniz ne de yününü eğirip tarayanı. Biz yaklaşık Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak 7 yıldır hizmet veriyoruz. Ehramı ustalarımızla eğirmesi, taraması ve dokumasıyla gün yüzüne çıkması, daha çok yaygınlaşması, sürdürülebilir tekstilde iyi bir yer edinebilmesi için farklı kullanım alanlarıyla hizmete sunmaya çalışıyoruz. Dekoratif ürünler, aksesuarlar, tekstil ürünleri olarak ehramın portföyünü genişletmeye çalışıyoruz.
1: Fatma Taşbaşı'na değerli paylaşımı ve dokuma mirasımıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Hocam, Erzurum'daki çalışmaların yanında Bayburt'ta da ehramın yaşatılması için önemli girişimler var. Özellikle çağdaş ve geleneksel sanatların harmanlandığı Baksı Müzesi'nde yürütülen atölye ve kadın üretimi çalışmaları bu mirasa yeni bir alan açıyor diyebilir miyiz sizce? Ne dersiniz?
2: Evet, Baksı Müzesi'nin çalışmaları ehramı dünyaya tanıtma anlamında önemli bir yol açtı. Modernle gelenekseli birleştiren bu müzede tasarımcıların da gelip bizzat burada yerel el sanatlarımızı izleyerek yeni tasarımları aktarması çok önemli. Müzeyi kuran Profesör Doktor Hüsamettin Koçan, Bayburtlu olması hasebiyle yöreye kazandırdığı bu değerli kültür merkezi için teşekkür ediyoruz kendisine. Avrupa'da örnek müze olarak ödül aldı. Ehram dokumacılık anlamında da halen orada üretimin kadınlar tarafından, ipliğin eğrilmesinden ürün haline getirilinceye kadar her aşamasının yapılarak sergilenmesi de dokuma mirasımız bakımından çok önemli.
1: Hocam, biz de hem Profesör Doktor Hüsamettin Koçan'a hem de size değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Miras Okumalar'da bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ve ses kayıtlarıyla bizlere eşlik eden sahadan uzman konuklarımızla birlikte Anadolu'nun yünle şekillenen 3 önemli dokuma mirasının izini sürdük. Gülümşallarının karakteristik motif hafızasına, Gaziantep şal kuşağının kuşaktan döşemeliğe uzanan geleneğine ve Erzurum Bayburt ehramlarının vakur sadeliğine tanık olduk. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
3: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Humphrey Bogart'ın o meşhur sert adam imajını bir kenara bırakıp bizi gülümsettiği, içimizi ısıtan bir yılbaşı masalı.

0: Salından 1955 yapımı Benim Üç Meleğim adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmen Michael Curtiz'in imzasını taşıyan bu film, suç ve iyiliğin hiç beklenmedik bir şekilde kesiştiği sinemanın en zarif kara komedilerinden biridir. Hikayemiz Şeytan Adası'ndaki hapishaneden kaçan üç mahkumun etrafında döner. Joseph Albert ve Jules kaçış yollarını ararken kendilerini küçük bir kasabada mali zorluklar çeken iyi niyetli bir ailenin dükkanında bulurlar. Başta niyetleri sadece çalmak ve kaçmaktır. Ancak ailenin içine düştüğü çaresizliği gördüklerinde bu üç günahkar adam birer koruyucu meleğe dönüşmeye karar verirler. Kendi yöntemleriyle biraz kurnazlık ve bolca da zeka kullanarak aileyi kötü niyetli akrabalarından kurtarmaya çalışırken aslında kendi ruhlarındaki iyiliği de yeniden keşfedeceklerdir. Humphrey Bogart o meşhur karizmasını komediyle birleştirerek dahi bir dolandırıcıyı canlandırırken, ona eşlik eden Peter Ustinov ve Aldo Ray ile kurduğu o tuhaf ama sempatik üçlü filmin tüm enerjisini ayakta tutar. Tek bir mekanda geçen sahneler, oyuncuların muazzam performansı ve adeta tıkır tıkır işleyen diyaloglarla bir tiyatro şölenine de dönüşür. Mahkumların o kendilerine has, hınzır ama adaletli yöntemleri, izleyiciye iyilik yapmanın aslında ne kadar kolay ve ne kadar keyifli olabileceğini de hatırlatır. Finalde gökyüzünde beliren o hayali haleler, aslında her insanın içinde bir yerlerde saklı olan masumiyetinin de simgesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim.

yerleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağallı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır 20.

0: Adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün skor tabelalarının, kas gücünün ve taktik tahtalarının daha ötesine geçeceğiz. Sporun en karanlık ama en belirleyici alanından, yani sporcuların zihninden söz edeceğiz. Neden bazı sporcular baskı anında devleşirken diğerleri daha çok hata yapar? Zihinsel dayanıklılık antrenmanla mı kazanılır? Bugün sahadaki mücadelenin aslında kafa kafaya verilen bir psikolojik savaş olduğunu konuşuyoruz. Spor dünyasında sıkça duyduğumuz mental güç kavramı aslında bir sporcunun performansının tavanını belirleyen en kritik faktördür. Teniste maç sayısı karşılanırken elin titrememesi veya basketbolda son saniye serbest atışında potanın küçülmemesi tamamen psikolojik bir süreçtir. Bu yüzden günümüzün sporcuları artık kondisyonerlerin yanı sıra psikologlarla da çalışıyor. Görselleştirme teknikleriyle müsabakaları, karşılaşmaları kafalarında defalarca oynuyor, hatta nefes egzersizleriyle nabızlarını bile kontrol etmeyi öğreniyorlar. Çünkü zihin durduğunda bedenin ne kadar güçlü olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Bir takımın kazanma alışkanlığını geliştirmesi veya imkansız görünen maçlarda geri dönüşlere imza atması kolektif bir inancın da ürünü. Dolayısıyla psikoloji gerek bireysel gerekse takımlar için çok önemli bir enerji kaynağı. Michael Jordan'ın Kazanan isimli belgeselinde gördüğümüz o acımasız rekabetçi zihniyet veya boksörlerin knockout olduktan sonra ayağa kalkmalarını sağlayan o içsel dürtü insan iradesinin en üst sınırlarını göstermesi bakımından da çok önemli. Özetlersek, sporda psikolojik kabul en büyük rakibiniz karşı kalede veya kulvarda değildir. Kendi aynanızda, zihninizdedir. Zihninizi yenemezseniz, dünyayı yenseniz de şampiyon sayılmazsınız. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu.

0: mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'ye gitti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bugün başlaması bekleniyor. YKS maratonu devam ediyor. Adaylar bugün de alan yeterlilik ve yabancı dil testlerinde ter dökecek. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
2: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Sözü Türkiye'nin savunma sanayi başarılarına getirdi, Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
2: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Kontraamiral korvetinin Romanya'ya teslimatı yapılırken TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi de hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu vurguladı.
2: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve

0: istikrarı güçlendirmektir dedi.
1: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Sürece ilişkin İslamabad'dan da açıklama geldi. Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'nin Bürgenstock kentindeki görüşmelerinin bugün başlayacağı paylaşıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gittiği belirtildi. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Milyonlarca gencin aylardır hatta yıllardır beklediği o büyük gün geldi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı.
1: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yoluna halkın iradesiyle yapılmış, çağdaş ve demokratik anayasayla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu

0: Kurulunun kapanışında konuştu.
1: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınma sürecini hayata geçirmek istediği için kendisinden korkulduğunu söyledi. En kısa sürede partiyi olağan kurultaya götüreceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde 4 belediye başkanı ile ilgili uyarıda bulunduğunu, bunlardan bazılarının bugün cezaevinde olduğunu vurguladı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, belediyede rüşvet havuzunun kurulduğunu iddia etti. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının şaibeli para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam 2 katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. Kars'ta konuşan Bakan Işıkhan, 31 Ağustos'a kadar başvurularda yıllık tecil faiz oranının %29'a düşeceğini söyledi. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Kaza, Isparta'nın Gelendost ilçesi Bağallı köyü mevkisinde meydana geldi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için gittiği öğrenildi. İstanbul'da güvenlik tedbirleri kapsamında iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. Açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı. Buna göre saat 10 itibariyle Beyoğlu'nda bazı sokaklar trafiğe kapalı olacak. Bazı yollarsa gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak. Şişli'de ise Taşkışla ve Asker Ocağı caddeleri gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece yükselmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yeni haftada yağışlar daha çok Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli rüzgar görülecek. İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da akşam saatlerinde Broomhouse Camisi yakınlarında 2 kişiye saldırı düzenlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İskoç polisi 2 farklı bölgede 3 kişinin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan, İskoç polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıları korkunç olarak nitelendirdi. Saldırıların motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğunu söyleyen Starmer, buna müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'ye gitti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bugün başlaması bekleniyor. YKS maratonu devam ediyor. Adaylar bugün de alan yeterlilik ve yabancı dil testlerinde ter dökecek. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp takvimi netlik kazandı. Sarı lacivertli futbolcular 22 Haziran tarihinde İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek. İsmail Kartal ve öğrencileri 24 Haziran'dan itibaren Topuk Yaylası'nda bir haftalık ilk kamp dönemini geçirecek. Fenerbahçe 5 Temmuz'la 14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertliler 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da LASK'la 3 hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor'un hazırlık kamp programı netleşti. Bordo Mavili takım 6 Temmuz Pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmalarına başlayacak. Trabzon etabının ardından kampın ikinci bölümü için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo Mavililer 23 Temmuz'la 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlılar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle. Ankara 26, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli 28, Bursa, Muğla ve Hatay 30, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Bingöl 33, Edirne ve Aydın 34, Konya, Kayseri, Samsun, Erzurum ve Van 27, Bolu, Sivas, Trabzon 25, Hakkari 31, Gaziantep 35, Şanlıurfa 37, Diyarbakır 38 derece.
2: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda hareket eden tüm araçlar muayene yaptırmak zorundadır. Araç muayenesinin sıklığı farklı araçlara göre değişiklik gösterir. Binek otomobiller 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk 1 yaş sonrasında yılda bir kez muayene edilir. Motosikletler ise ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir kez araç muayenesinden geçer. Belirttiğim süreler dolduğunda araçlar muayenelerini tekrarlamak zorundadır. Ülkemizde 269 araç muayene istasyonu bulunmaktadır. İstasyonlar pazar günü hariç her gün hizmet vermektedir. Aracınızın geçerli muayene tarihini ruhsatınızdan kontrol edebilirsiniz. Muayene tarihiniz geldiyse

0: internet üzerinden veya çağrı merkezlerinden randevu alabilirsiniz. Kendi aracınızın muayenesi dışında başka birinin veya şirkete ait bir aracın ayda bir kere olmak üzere muayene işlemlerini yapabilirsiniz. Borcu olan araçların muayene işlemleri yapılamaz. Bu nedenle trafik cezası, OGS cezası gibi borçlar muayeneden önce ödenmelidir. Egzoz gazı ölçümü olmayan araçlar raporda ağır kusurlu olarak değerlendirilir. Bu nedenle araç egzoz muayenesi de mutlaka yaptırılmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 21 Haziran Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı, yapımcımız. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Bugün neler konuşacağız? 9'a kadar sizlerle birlikteyiz. Dünya gündemiyle başlayacağız. Öncelikle uluslararası sahadaki siyasi gündemi değerlendireceğiz. Bir diğer tarafta da ilginç bilgiler de aktaracağız. Neler yaşanmış farklı coğrafyalarda? Yine dünya bu hafta ne konuştuğuya yakışabilecek bir köşe içerisinde de bunları değerlendireceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını değerlendiriyoruz. Adım adım her hafta yeni bir projenin duyurulmasını takip ediyoruz. Bizleri ne kadar etkileyebileceğini bir tasavvur etmeye çalışacağız. Son bölümde de kültür sanat haberlerini paylaşacağız sizlerle. Tabii atlamak istemem. Bugün aynı zamanda minneti, sevgiyi ve hatırlatmayı büyütme, yüceltme günü. Yani babalar günü. Çünkü bir baba sadece bir aile ferdi değil. Aynı zamanda bir yol gösterici, bir sığınak, çoğu zaman görünmeyen bir kahraman olduğunu söylemek lazım. Bu özel günde hayatta olan babalarımıza sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Aramızdan ayrılanlara ise rahmet diliyoruz. Özlemle yad edeceğiz. Tüm babaların Babalar Günü de kutlu olsun. Şimdi gazeteden haberlerle birlikteliğimize devam edelim.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Haydi eve çocuklar manşetini görüyoruz. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastığı A milli takımımız gruptaki en zayıf takım Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Finalleri yerinde izleyen Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan da fiyaskonun nedenlerini yazdı. 62 şut ve 0 gol. Türkiye'nin turnuva dışı kalması dünya basınında da sürpriz olarak nitelendi. Fox Sports'un yorumu ilginçti. 62 şut, 0 gol, 2 yenilgi, kabus gibi bir elenme. Montella'ya göre ise kader. A milli takımın hocası Montella Paraguay karşısındaki hezimeti, 2 maçta 65 şut attık, toplu oynamayı söylemiyorum bile, kader bizden yana değildi sözleriyle maçı değerlendirdi. Abdülkerim rekor kırdı. Abdülkerim Bardakçı maçta 98 pasın tamamında hedefi bularak Dünya Kupalarında tarihe geçti. Paraguay karşısında çok çalışan ve bir topu direkten dönen Mert Müldür maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Avrupa'ya savaş gemisi sattık. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi Romanya'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç ettik dedi. Kansere karşı 3 güzel haber. Harvard'da görev yapan Hürriyet yazarı Dr. Furkan Burak kanser tedavisinde büyük yankı uyandıran gelişmeleri yazdı. İşte kanserle savaşta yeni bir çağ başlatan gelişmeler. Pankreaslı mucize ilaç. En sinsi kanser türü olarak bilinen pankreas kanseri için yeni bir ilaç geliştirildi. İlaç en ileri vakalarda bile hayatta kalma süresini 6.6'dan 13.2 aya yani tam 2 katına çıkarıyor denildi.

Akciğerde teşhis devrimi, akciğer kanserinde ise büyük bir teşhis hamlesi yaşanıyor. Kan içinde dolaşan 14 farklı proteinin kombinasyonuna bakılarak akciğer kanserini daha gelişmeden 5 yıl öncesinden tahmin etmek mümkün. Beyinde doktor yapay zeka, beyin tümörleri tanı açısından en zor türlerdendir. Heterios adlı yapay zeka modeli, beyin tümörlerinin 102 farklı türünü görüntüsünden anında tanıyor ve gereksiz testler ortadan kalkıyor. Artık kişiye özel tedavi de mümkün olacak denilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Akşam gazetesindeyiz. Sahada gücü olmayan menüde olur manşetini görmekteyiz. Başkan Erdoğan, dünyanın soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşadığını belirterek uyarıda bulundu. Sahada güçlü olmayanın kendini masada değil, menüde bulabildiği kaotik bir dönemin ortasındayız. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'den fazla savaş gemisi ise imal ediliyor şeklinde de haberin detaylarında yer verilmiş. Alkolde logoya yasak, yeni düzenleme ile alkollü içki firmalarının isim, marka, logo, amblem ve görselleri etkinlik alanlarında sergilenemeyecek. Hüzünlü ama gururluyum. Şehit TUSAŞ mühendisinin babası Babalar Günü'ne buruk giriyor. Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, oğlunun çalışmalarıyla teselli buluyor. Anka, Hürkuş, Hürjet'te payının bulunması bize gurur veriyor dedi. Meta her yerden gizli veri topluyor. Meta'nın kendisine ait olmayan uygulamalarla bile veri topladığı iddiaları üzerine Almanya'da çok sayıda dava açıldı. Çatalca plajında füze paniği, Çatalca'daki Ormanlı plajında bir füze kıyıya vurdu. Füzenin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'den akıntıyla sürüklendiği değerlendiriliyor. Seferihisar'dan rüşvet havuzu. Seferihisar Belediyesi'nde kurulan rüşvet havuzu şantaj, haraç ve hayali ihalelerle yapılan vurgunla doldurulmuş. CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a burs adı altında gelen 500 bin TL rüşvetin MASAK raporuna göre 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarıldığı ortaya çıktı. Yine bir diğer gazetemize bakalım. Türkiye Gazetesi, kriminal polis raporuna göre işte failleri bulan birim manşetine yer verilmiş bugün gazetede. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle suçlular ortaya çıkarılıyor. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Doktor Çağdaş Aksoy bu çalışmaları anlattı. Yıllardır kayıp olan kişilerin son fotoğrafı üzerinden bugünkü görünümleri ortaya çıkarılıyor. Kimliği belirsiz bir kafatasının ölmeden önceki yüz görümü de hazırlanabiliyor. Çalınan deve ve menemen zorladı. TYT tamamlandı. Türkçe ve matematik adayları terletti. Bedevi ve menemen yapımı ile ilgili sorular gençlerin aklını karıştırdı. Arınmadan korkuyorlar. CHP'liler hakkındaki fezlekeler için şahsımla ilgili olsa dokunulmazlığımı kaldırılmasını isterim mesajı veren Kılıçdaroğlu, arınmadan korkuyorlar, arınma yapacağım diye benden de korkuyorlar şeklinde bir açıklamaya yer vermiş. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Saat 9'a kadar konuklarımızla beraber söyleşi yapıyor olacağız. İlk bölümümüzde dünya gündemini değerlendireceğiz. Hemen değerli konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Sayın Hocam, isterseniz yakın coğrafyadan başlayarak biraz daha uzaklaşalım gündemin detaylarına. Arnavutluk'tan başlamak isterim. Son dönemlerde hareketli bir sokak gündemiyle karşı karşıya Arnavutluk'ta, ama bu defa binlerce kişinin katıldığı bir flamingo devrimi olarak adlandırılan bir protesto serisi var. Başlangıçta bir çevre hareketi olarak karşımıza çıkıyor ama kısa süre sonrasında da hükümet karşıtı geniş bir toplumsal harekete de dönüşmüş durumda. Bu çevre hareketinin konu başlığında aslında Donald Trump'ın damadı ve kızının bu bölgede yapacak olduğu yatırımlar silsilesi var. Korunma altında olan bir ada ve çevresinde lüks turizm projelerinin yapılıyor olması, bu bölgedeki flamingoları başta olmak üzere tabii yüzlerce kuş türünü etkileyecek şeklinde de çevresever Arnavut vatandaşları harekete geçiriyor. Ama daha sonrasında yabancı yatırımcı hareketliliğiyle ilgili de sloganların dönüştüğünü görüyoruz. Arnavutluk satılık değildir gibi farklı manşetler de vardı gazetelerinde slogan olarak. Nasıl bakarsınız bölgedeki hareketliliklere? Yani Trump markasına yönelik bir bakışın değiştiğini mi gösteriyor? Yoksa tamamen çevresel bir hareket üzerinden mi bakmak lazım? Yatırımın hayata geçirilme şekli mi bu sahayı hareketlendirmiş olabilir?
2: Teşekkür ederim sorunuz için. Çevre hareketi hepimizi birleştiren ortak bir değer, ortak bir nokta. Bu Avrupa'da da böyle. Ancak bu hareketin bu denli büyümesinin arkasında elbette ki bazı dinamikler var. Bunları görmezden gelmemek lazım meseleyi anlayabilmek için. Siz sorunuzda ifade

0: dediniz, yatırımın kökeni. Yatırımın kökeni tek başına bir tepki sebebidir elbette. Çünkü burada bir agresyon söz konusu. Yani ekonomik kazanç çevrenin aleyhine mi meydana geliyor sorusu insanları harekete geçiriyor. Ancak buradaki temel nokta, yani Arnavutluk özelinde değerlendirdiğimizde, meselenin aslında hükümet karşıtlığına hızla evrilmiş olması. Yani burada bir ABD karşıtlığı veya bir sermaye karşıtlığı aramaktan ziyade Arnavutluk hükümetinin son dönemlerde kamuoyu nezdinde aslında güveninin azalması ve tepkilerin artmasıyla açıklamak daha doğru olur benim baktığım yerden. Çünkü uzun bir süredir yolsuzluk konusunda, rüşvet konusunda, çevreyi talan etme konusunda ve oligarşiler oluşturma konusunda Tiran yönetimi çok ciddi eleştiri alıyordu. Son olay artık meselenin hukuki sınırlarının aşıldığı, çevreye karşı duyarlılığın ya da hassasiyetin hiç gözetilmediği ve Arnavutluk açısından çok büyük değer olan coğrafyanın talan edilmesi olarak halk nezdinde anlaşılmasıyla tetiklendi. Çok ciddi kamuoyu desteği topladı. Dolayısıyla buradaki meseleyi salt çevre problemi ya da çevre tepkisi ya da çevreye karşı bir duyarlılık olarak okumamak gerekiyor. Çünkü kendi içinde bir hükümet protestosu barındırıyor. Yani kamuoyundan bu kadar geniş destek almasını bu açıdan baktığımızda anlamlı görebiliyoruz. Unutmamak lazım, Arnavutluk'un bir Avrupa Birliği üyelik süreci var. Dolayısıyla dış yatırım elbette istiyorlar. Yabancı sermaye elbette istiyorlar. Hele ki ABD ile ilişkilerin ideal noktada olmasını elbette istiyorlar. Ancak burada çok ince bir çizgiyle hükümet karşıtlığını ve çevre duyarlılığını ayırmak gerekiyor. Arnavutluk meselesini tetikleyen, büyüten faktörlerden, çok temel olanlarından birisi bu. Bunu görmek lazım.
1: Niyazi Hocam, buradan hemen Ermenistan'a geçmek isterim. Seçim sürecini bir duyurduk, sizinle beraber de konuyu gündeme taşıdık ama son günlerdeki Ermenistan'da tabii Paşinyan kazandı ve %50'ye yakın bir oy oranı var. %49'un üzerinde bir oy oranı var. Ama muhalefet tarafından yine de %50'nin üzerine çıkamamış olmasıyla da eleştiriliyor Ermenistan'ın iç muhalefetinde. Tabii bu muhalif kesimden geliyor olmasa bile de anlaşılabilir bir tablo belki ama birçokları tarafından da baktığımda muhalefetin de oy oranını bir %10 seviyesinde artırabilmiş olması da kıymetli değerlendiriliyor gördüğüm kadarıyla. Hem bu konuda bir yorumunuz olur mu? Seçim sonrasıyla ilgili ne düşünürsünüz? Diğer tarafta da bir Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir anayasa

0: değişikliği muhabbeti var. Azerbaycan kendi açısından Karabağ'ın Ermenistan'la birleşmesi yönünde anayasada geçen bildirgesine atıfta bulunuyor ve bunun bir dolaylı toprak iddiası olduğu anlamına geldiği için değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ermenistan ise bunun Sovyet döneminden kalan bir anayasa olduğu, gerçek Ermenistan vizyonuna uygun olmadığını ön plana çıkartıyor. Daha doğrusu Paşinyan diye söyleyeyim, onun sözleriyle tanımlayayım, diğer bir Ermenistan olarak genellemeyeyim. Bu konuda da bir anayasa değişiminde nihai barış anlaşması bir netice getirir mi? Onun öncesinde anayasa değişikliği olur mu? Ne düşünürsünüz?
1: Sorunuzda kritik iki nokta var. Bravo. Bunlardan birisi anayasa değiştirme gücüne sahip olup olmama Ermenistan yönetiminin. Bu ilişkileri gerçekten pratik olarak etkileyecek olan bir nokta. İkincisi Paşinyan'a Ermenistan'ın tamamı olarak hitap etmemek. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü biz bugün biliyoruz ki Ermenistan'da kilise oldukça güçlü. Kamuoyunu yönetme konusunda, diasporayı etki etme konusunda veya siyasi etki üretme konusunda kilise oldukça güçlü. Dolayısıyla Paşinyan eşittir Ermenistan diyemiyoruz. İkinci bir nokta diaspora. Yurt dışında bulunan Ermenistan'ın kaderi üzerine bugüne kadar

Paşinyan'ı ciddi olarak destekliyor. Bunu seçimde gördük. %50'yi geçmiş olmamakla eleştirilmesi aslında bölge siyaseti düşünüldüğünde önemli bir nokta. Şöyle, Kafkasya'da eski Sovyet coğrafyasında liderler çok yüksek oranlarla seçilir. Bu onlar için doğaldır. Ancak Batı tarzında, Batı demokrasisi veya siyasi anlayışı açısından değerlendirdiğimizde bu inanılmaz yüksek bir oy oranıdır, %50. Dolayısıyla bölgenin alışmış olduğu, işte seçmenlerin ciddi manipüle edildiği, işte seçim süreçlerinin demokratik olmadığı ülkelerde bu oy oranları doğru sorgulanır, kuşku sebebi olabilir. Ancak bir gerçek var. Paşinyan sahada savaş kaybetmiş olmasına rağmen seçimler kazanıyor. Bu bize bir şey söylüyor. Demek ki Ermeni halkı, Ermenistan'da yaşayanlar, oy kullananlar bölgede konjonktürün değişmesini istiyor. Bakın, Ermenistan bugün çok küçük bir ülke, çok yoksul bir ülke, dış yardıma, dış desteğe muhtaç bir ülke. Kaderini değiştirmek istiyor. Doğru, Paşinyan'ın bölgedeki etkisi jeopolitik yapıyı değiştirecek dinamikler üretiyor. Ancak burada Türkiye'nin Paşinyan'a alan açması lazım. Yani kamuoyu, Paşinyan'ı destekleyen kamuoyu çok hızlı bir şekilde günlük refahının arttığını hissetmek zorunda. Diaspora ile bağının azaldığında kendi yaşam seviyesinin azalmadığını görmek zorunda. Bu nedenle Türkiye ticaret konusunda, sınır konusunda, diplomatik iyileştirmeler konusunda zaten göstermiş olduğu gayretten vazgeçmemeli. Hatta ve hatta buraya belki bir ivme eklemeli. Ancak söylediğiniz nokta çok önemli. Anayasada Ermenistan'ın iddialarını yasal, anayasa düzeyinde yasal çerçeveyle destekleyen, koruyan maddeler var. Bu Türkiye'nin toprak bütünlüğüne halel getirecek içeriğe sahip. Bu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne halel getirecek içeriğe sahip. O nedenle Paşinyan'ın sadece seçim kazanmış olması veya siyasi hamle yapması yeterli değil, anayasada değişiklik yapma gücünü elinde tutması lazım. Şu an buna sahip değil. Biliyoruz ki para üzerindeki görsellerde Ağrı Dağı'na atıf yapan işaret semboller kaldırıldı. Bu Merkez Bankası düzeninde Paşinyan'ın yapabileceği dönüşümlerle. Ancak anayasayı değiştirecek parlamento gücü, siyasi güç %100 şu an elinde değil. Bunun için ne yapması lazım? Ya halk oylamasına gidecek, ya anayasayı kısmen madde madde değiştirecek veya bir ittifak kuracak. Bu Ermeni siyasetinde kolay mı görünüyor? Bunu Ermeni uzmanlarının takdirine, değerlendirmesine bırakmak en doğrusu olur. Ama bizim dışarıdan yaptığımız okumalar bölgedeki değişimin barışa, istikrara ve refaha yönelik süreci kamuoyu tarafından da destek aldığını

0: içeriğinin duyurulma şekline baktığımız zaman düzensiz göçün azaltılması, iltica başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması iddiası var. Ama diğer tarafta da göç yükünü üye ülkeler arasında paylaşmak da arzu ediliyor. Bu şimdi tabii göç yükünün paylaşılması konusunda uzlaşma sağlansa da bazı ülkeler sığınmacı kabul etmek yerine mali katkıyı tercih ediyor. Belçika, Hollanda, İsveç, İrlanda gibi ülkeler. Hiçbirini istemeyen de var tabii ki, Polonya, Macaristan gibi. Gerçi yeni dönem Macaristan'ı değerlendirmek de lazım, bilemiyorum şu anda. Bu nedenle zorunlu dayanışma mekanizmasının beklenen ölçüde işlemeyeceği yönünde eleştiriler de var. Hem bu paktla ilgili yorumunuz nedir, hem de Türkiye-AB arasındaki göç işbirliği konusunda geri kabul politikalarının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili yorumlarınız olur mu?
1: Büşra Hanım, göç öyle bir mekanizma ki, öyle bir gerçeklik ki, Avrupa Birliği'nden tutun, daha doğrusu kürenin en gelişmiş ülkelerinden alın, en az gelişmiş ülkelerine kadar etki üreten muhteşem güçlü bir süreç. Çünkü içinde insan var ve insana dair olan bütün süreçler bununla ilgili. Avrupa Birliği'nin bu konudaki düzenlemesini de bu nazardan okumak lazım. Yani göçün kendisi, göç sürecinin kendisi Avrupa Birliği'ne bakın yapısal olarak değişime zorluyor. İttifak içindeki üye arası ilişkilere, hukuki mekanizmalara, sahadaki uygulamalara, bütün bunları etki eden, tek başına etki eden güçlü bir süreç. Şimdi bunu görmek lazım. Peki bunu gördüğümüzde karşımıza ne çıkıyor? Hep sizinle sohbette konuşuyoruz, ediyoruz ya, Avrupa Birliği'nin bir aktörlük sınavı var. Avrupa Birliği aktör olmak istiyor uluslararası düzeyde. Bu iç işinde de aynı şekilde sınanıyor demektir bizim açımızdan. Şimdi bu iltica konusundaki siyasetini değiştiriyor olması aslında göçmen karşıtlığı gibi okunmamalı. Yani daha profesyonel ve teknik açıdan şunu dememiz lazım. Avrupa Birliği kimi alacağını, nerede alacağını ve bu yükü nasıl paylaşacağını bugün tartıştı, konuştu ve bir yere geldi. Avrupa Birliği üyelerinin büyük bir kısmı göçmenlerin sosyoekonomik katkılarını yaptı mı? Almanya bugün en büyük örneklerden birisi. İktisadi ve politik olarak kalkınması önemli ölçüde göç siyasetiyle bağlı. Hani evet, şöyle bir gerçek var. Bu yük, göç yükü adil dağıtılmıyor. Sınırda olanlarla, yani göçmenlerin ilk temas ettiği ülkelerle, çekim gücü yüksek olan gelişmiş ülkelerin

0: maliyetle yönetmek bugün için çok mümkün değil. Avrupa bugün artık diyor ki benim kapıma gelen mülteciyi, mülteci olmak için talepte bulunanı, daha doğru bir ifadeyle, yani iltica sürecini başlatmış olanı Avrupa Birliği topraklarına girdikten sonra yönetmeyeceğim. Girmeden yöneteceğim. Avrupa Birliği'nin sınırlarına, siyasi sınırlarına girmeden yönetmek istiyorum bu süreci. Dolayısıyla bütün bu hengame esasında bu fikrin karşılığı. Ve bugün biz biliyoruz ki Türkiye çok büyük Avrupa'ya yönelen göçün çok önemli bir geçiş merkezi. Bununla birlikte göçün bizzat kaynağı. Dolayısıyla Avrupa'nın bu rejimi sıkılaştırması, zorlaştırması elbette ki Türkiye'yi etkileyecek, sonuçlar üretecek. Bunlardan birisi Türkiye'de kalacak olan göçmen sayısının iltica etmek isteyen veya mülteci statüsü elde etmek isteyen ancak Avrupa'ya giremeyen göçmen sayısının artacağı, dolayısıyla Türkiye'nin göç yükünün artacağı. Bir, iki, Avrupa'ya ulaşamayan göçmenlerin başka güç merkezlerine, yani refah merkezlerine, daha doğru bir ifadeyle, zorlamaya başlayacağı gerçeğidir. Dolayısıyla biz bu vize redlerini veya seyahat redlerini veya Avrupa'da iş kurma, eğitim görme taleplerinin redlerini çok daha yoğun ve sık olarak duyacağız.
1: Genellikle Avrupa tarafının sesini çok duyuyoruz ama Afrika'ya çok fazla yer verilen bir güç yok bu konuda. Afrika ülkelerinin de kendi içerisinde aslında güvenlik ve ekonomik sorunları haline geliyor göç konusu. Güney Afrika'nın biraz daha sanayileşmiş olmasıyla diğer Afrika ülkelerinden buradan göç çekiyor olması. Bu konular Afrika'da sizce nasıl bir gündem olarak gözüküyor? Zimbabwe, Somali, Etiyopya'nın hareketlilik halinde olması.
0: Herhalde bu meselede, yani göç meselesinde en mağdur kıtalardan birisi. Şimdi biz Afrika dediğimizde Afrika'yı yeknesak anlamaya ve konuşmaya çok alışıyoruz. Doğru, Afrika dediğimiz zaman içindeki benzerliği çok yüksek. Ancak aynı zamanda 52, 53, 54 tane devletin bulunduğu bir kıtadan söz ediyoruz. Ve coğrafi olarak, ekonomik olarak, iklim olarak, politik olarak çok farklı değişkenlerin, dinamiklerin olduğu bir kıtadan söz ediyoruz. Çok yoksul ancak çok zengin bir kıtadan söz ediyoruz. Bakın, çelişki gibi değil mi sözlerim? Çok yoksul ama çok zengin.
1: Evet.
0: Zenginliğini elde edemeyecek, erişemeyecek, işleyemeyecek kadar yoksul bir kıtadan söz ediyoruz. Ancak bu kıtada zengin, gelişmiş, kalkınmış nispeten, yani kıtanın geri kalan üyelerine kıyasla ülkeler var. Bununla birlikte ülkelerde göç krizi yaratan, bununla birlikte siz Güney Afrika Cumhuriyeti'nden söz ettiniz, komşularında istikrarsızlık yaratan süreçler var. Silahlı çatışmalar var, iklim krizleri var, başarısız devletler var. Bütün bunlar göçü üretiyor. Ancak az önce konuştuğumuz konuda Avrupa gibi göçün en şiddetli şekilde yöneldiği merkezler göçün önünü kapatacak tedbirler aldığında bu göçmenler artık başka noktalara yönelecekler veya kıta içinde hareket edecekler. Bakın, Güney Afrika Cumhuriyeti bunlardan birisi, Uganda bunlardan birisi, nispeten istikrarlı devletler göç yükünü yüklenmeye başlıyor. Ancak bunun bir kapasitesi var, bunun bir limiti var. Buna ulaşan ülkelerde ne görüyoruz? Toplumsal tepkiler görüyoruz, olaylar görüyoruz, karşıtlıklar görüyoruz. Ne yazık ki Güney Afrika Cumhuriyeti de belli ölçüde istikrarlı ekonomi ve politikaya sahip olan bir devlet olarak kapasitesine ulaşmış görünüyor. Burada halk gösterileri, protestolar, tepkiler de meydana geliyor. Bunları hep beraber gözlemliyoruz, izliyoruz. Ve şunu söylemek lazım. Birleşmiş Milletler çok açık olarak bir şey söylüyor. Diyor ki göç devam edecek. Dolayısıyla kriz devam edecek. Yönetmek zorunda olduğumuz, çözmek zorunda olduğumuz bu problem artarak devam edecek. Bakın, yansımalarını biz artık Afrika'da, Latin Amerika'da görmeye başladık ve çok üzülerek söylemek lazım, görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor tam.
1: Sayın Hocam, burada vaktim daraldı ama yorumunuzu çok merak ediyorum. Genel tablo itibariyle İran ve ABD'yi belki konuşamayacağız. Bu hafta içerisinde bir anlaşmanın imzalandığı haberleri hakim oldu ama bugün dahi Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı bilgisi paylaşılıyor. Çünkü İsrail'in Lübnan'a olan saldırgan tavırları sebebiyle. Diğer tarafta hala bir Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden buradan bir ücret alınmayacağı yorumları yapılsa da İran tarafından böylesine bir haber akışı doğrulanmıyor.

0: Şimdi son zamanlarda ABD Başkan Yardımcısı Vance de başta olmak üzere Trump'ın İsrail'e kullandığı dille ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Burada Başkan Yardımcısı Vance, sizin 9 milyon nüfuslu bir ülkeniz var. Her tekil ulusal güvenlik sorununuzu çözmek için sadece öldürmekle yolunuzu bulamazsınız dedi. Kendisi de şu anda tabii İsviçre'ye gidiyor o anlaşma metninin konuşulması için, ama İsrail'e yükselen bu tonla ilgili bakışınız nedir?
1: ABD dış politikasında maliyet açısından ağırlığı artan, daha doğrusu yükü artan, böyle ifade etmek daha doğru, yükü artan bir aktör haline geldi İsrail. ABD ile İsrail'in çok koordine hareket ettiğini hep gözlemledik, yorumladık, değerlendirdik. Ancak son kertede İsrail, ABD'nin bölgede tırnak içinde barış yaparak bölgeden ayrılmasının önündeki en temel engel. Şimdi ABD hem ekonomik olarak hem askeri olarak çok büyük bir kaynak harcıyor. Ve gelinen noktada biz barış yaptık diyemiyorlar. Neden diyemiyorlar? İsrail'in ABD genel siyasetinin dışına çıkan, onları zorlayan, İran'ı anlaşmanın içinde tutmayı zorlayan tavrı nedeniyle. Dolayısıyla ABD İsrail'i zorlayabilir mi? Bu konuyu çalışan uzmanların vereceği cevap. Ancak bu kadar üst düzeyden İsrail'e tepki gelmesi aynı zamanda şöyle de değerlendirilmelidir. Bakın, biz İsrail'e kızıyoruz, onlara da sopa gösteriyoruz. Dolayısıyla siz merak etmeyin, masada kalmaya devam edin de olabilir. Yani danışıklı dövüş dediğimiz bizim kavramla da açıklayabiliriz. Bu bir, iki, gerçekten İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki haddinin, hududunun sınırları belki de yeniden çizilecektir. Umarım öyle olur. Hem dünya hem de bölgedeki insanlar gerçekten barışa daha da yaklaşmış olur diye değerlendiriyor.
0: Yaklaşan o seçim arifesinde özellikle Trump'ın yanında konuşulan güçlü adayların da bu konuda biraz agresif bir dil kullanması doğrusu dikkat çekiyor ki, çünkü yani bir Yahudi lobisinin önemi de hep bu seçim süreçlerinde konuşulan bir paye verilen bir taraftadır. O yüzden de doğrusu yorumunuzu merak ettim, ama zaman içerisinde hala konuşmak için fırsatımız olacak bunları. İsrail'e
1: Elbette.
0: duyulan kin ve öfkenin bir farkındalığı da belki bu konunun bir parçası oluyor olabilir. Niyazi Hocam, çok teşekkür ederim katkılarınız için.
1: İyi yayınlar
0: Babalar
1: diliyorum.
0: gününüzde ayrıca kutlamak isterim bu arada.
1: Çok güzelsiniz. Ben de kutlayayım bizi dinleyen bütün babaların ve babaları olan herkesin. Olmayanlara da rahmet dileyelim. Olanlara sağlık, uzun ömür dileyelim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
0: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta yeni günden
1: Hoşça
0: başlıklarıyla
1: kalın.
0: bir arada olacağız. Ardahan Üniversitesi'nden de değerli hocamız Doktor Niyazi İpek.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyoda, editör Nihal Sandıkçı bizlerle. Nihal Hanım, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Yine de hanımı diyorum, hem o
1: Evet,
0: sizi
1: arada kalıyoruz.
0: Atamıyorum, arada kalıyorum. Artık sık sık bir araya gelmenin vesilesiyle de bu samimiyetimiz çok daha fazla arttı. Keyifle dinliyoruz aktaracaklarınızı, tabii ki muhakkak o detaylarla ilgili verdiğiniz, açtığınız taraflar bizim zihnimizi de açıyor doğrusu. Bugün hangi haberler var?
1: Şimdi böyle ben bir toplamına baktım haberlerin. Fazla şey yapmışım. Böyle hane halkı mesai saatleri biraz öyle hem Avrupa'dan hem Amerika'dan bence bizi ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiriyor diye düşündüğüm haberlerle başlayalım. Ondan sonra
0: Tamam.
1: spora
0: Çalışma
1: da
0: saatleri mi?
1: evet spora da doğaya da geçiş yaparız. Şöyle bir araştırma var. Avrupa İstatistik Ofisi. Bu bir haftalık filan bir haber aslında. Türkiye haftalık ortalama çalışma süresinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Önüne bir sıfat koyamıyorum tabii. Hani ne denir ki? Hani maalesef mi denir?
0: Maalesef denilebilir bence. Burası çok hak ediyor.
1: Muhtemelen 42,4.

0: Haftalık mesai ile Avrupa genelinde lider durumdayız. Şimdi ortalama Avrupa'da 35,9'muş. Biz işte 42,4 ile bu süreyi evet lider olarak aşmış durumdayız. Şeyde de diğer ülkelere bakınca da arkadan gelen Bosna Hersek. Bizden sonra 40,9 saat sonra Sırbistan. Şimdi Avrupa'nın ortalama çalışma süresinin 40 saati aştığı yalnızca bu üç ülkeyle sınırlı.
1: Sınırlı. Genel
0: Evet.
1: itibariyle bir 35 çevresi yaşanıyor o zaman diğer
0: Evet.
1: ülkelerinde.
0: Şeyde işte bu 5 günlük bir çalışma haftasında tabii günde 8 saatten fazla çalışmaya denk geliyor. İşte Yunanistan var ardımızdan gelenler, yani bu ilk üçten sonra Makedonya, Bulgaristan filan filan. Yani bunlar böyle işte en uzun çalışma haftalarına sahip
1: Geçen sene
0: ülkeler.
1: aslında çok yoğun bir gündem oldu çalışma saatleri konusu. Epey de bir heveslendik acaba bununla ilgili bir düzenleme yakın mı diye, ama muhtemelen hala çalışma aşamasında bu mevzu. Sektörler arasındaki
0: Evet.
1: farklılıklar Türkiye'de çok ön planda.
0: Yani
1: Ama
0: genelleme.
1: verimlilik olsa, tartışmanın boyutu kıyaslansa belki daha iyi tabloyu görebiliriz biz de. Hani çok ve az çalışmanın verimliliği nasıl?
0: Şey, ama pandemiden sonra biliyorsun Büşra, çok hani tartışıldı bu, hani bir hani fiziksel olarak mesai yapmanın da ya da işte bir
1: Uzaktan.
0: emek iş dengesi açısından baktığında hani geri dönüş kuruma, işletmeye nasıl oluyor diye. Bence aslında çok böyle eşit, yani herkes kendi sektörüne göre de evden ya da işte daha az çalıştım, daha çok çalıştım. Biliyorsun
1: No.
0: haftada 4 güne indiren ülkeler de
1: Tabii
0: var.
1: Avrupa'da bu arada, yani tek bir ülkeye baktığımız zaman mesela Almanya özelinde bütün sektörler aynı şekilde çalışmıyor. Bir banka
0: Tabii.
1: gittiğinizde 3.30'da kapanır.
0: Evet.
1: Markete gittiğinizde 5.30-6'da kapanmış olur. Veya herhangi bir üniversiteyle alakalı bir kuruma gittiğinizde öğlen açılır
0: Hı.
1: ve 2 saat sonra kapanır. Kendi
0: Kim?
1: ritimleri vardır aslında
0: Tabii,
1: çalışma
0: kimse de
1: için.
0: bundan yakınmaz. Çünkü neden? Öyle, artık
1: Kurallarını
0: öyle
1: takip
0: olmuş.
1: edersiniz. Günlük
0: Tabii.
1: hayat böyle uyumlanır. Temennilerimizi bırakalım sıradaki haberimize.
0: Evet, şöyle, o da Amerika tarafında tarihinde ilk kez Amerika'da bu bir ailede 2 kişi aynı anda tam mesai yapıyor. Yani yaşam şartlarının zorluk derecesini aslında ortaya koyan bir haber diye Amerika'dan bu böyle incelenmiş. Bloomberg'un haberi. Evet, ilk kez çocuklu ailelerde iki ebeveyn de aynı anda tam zamanlı çalışıyor. Böyle bir senaryo şu anda çoğunluk haline gelmiş. Yani %52'lik bir orandan bahsediyorlar.
1: Ciddi bir oran.
0: Tabii Amerikan toplumunun varsayılan modeli artık bu gibi kabul edilebilir
1: Tek
0: diyorlar.
1: çalışanla idame edilemeyeceği anlaşılmış.
0: Evet, yani ya da işte hani tam mesai biraz da orada tırnak içindeki konu, muhtemelen hani daha az şeylerle, işte haftalık, dönemlik belki çalışmalarla bir yaygın senaryo varken, şu
1: Doğru.
0: anda durum Amerikan ailelerinin çoğunluğunda, Amerika Birleşik Devletleri ailelerinin çoğunluğunda her iki ebeveynin de tam zamanlı çalışıyor olması, 10 yıl öncesine göre 6 puanlık bir artış var diyor araştırma. İşte nasıl kazandılar, nasıl harcadılar, sorumlulukları nasıl paylaştılar, bu gibi bir hani genel bakış yaptığında da ciddi bir değişimden bahsediyor olunabilir. İşte bu yarı zamanlı işler yerine tam zamanlı işlerin tercih
1: Tercih edilmiş.
0: edilmesi ve de üniversite mezunu anneler tarafından yönlendirilen yeni bir aslında kültürel, sosyal değişim gibi algılanabilir.
1: Evet, ekonomik daralmaya dair atıfları hep duyuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden, ama konunun bu kadar ciddi bir seviye, bir en azından norm değişikliği
0: Tabii bir
1: oluşturması
0: norm haline gelmiş oldu. Bu doğru
1: daha
0: söylüyorsun.
1: farklı bir boyuta getirmiş doğrusu.
0: O yüzden doğaya geçelim biz.
1: Tamam.
0: Ne varsa.
1: Bizi rahatlatacak mı peki bu haberler? Bazen belli olmuyor. Oradan da bir tokat
0: Bir küçük uyanış sağlayabilir. Hani
1: yiyebiliyoruz.
0: onlardan da öyle biraz yoksunlaşıyor olabiliriz. Çünkü şu
1: Doğru.
0: anda sıradaki
1: Tabii.
0: haberle dünyanın en ünlü ağacı. Şimdi tabii bu dikkat çekmek için de bir başlık da, hani bir ağaç öldü haberi öyle yapıldı. Yaşından dolayı artık tabii ki hani kurudu da diyebiliriz, öldü de diyebiliriz, artık
1: Kendi
0: yaşamıyor.
1: dönemi.

0: olabilir. Bu Robin Hood efsanesinin simgesi haline gelen bir ağaç. Onun için haberlere de doğal olarak konu oluyor. Avrupa'nın en eski, en büyük, en ünlü antik ağacı. Ve işte bir ilham veren de ağaç tabii. Büyük bir meşeden bahsediyoruz. İngiltere'de Sherwood Ormanı'nda 1000 yıldır büyüyen bir ağaç. İşte bu sıcak ve kurak yazların üst üste gelmesi muhtemelen etkiledi diye yorum yapmışlar ve bu yıl hiç yaprak vermemiş. 11 metrelik bir devasa çevresi var ve bir folklor ormanına ilham veren 28 metrelik gölgesi, binlerce ziyaretçisi varmış ağacın. Ve de yani belki efsane, belki değil ama Robin Hood hikayelerine, efsanelerine de ilham verdi diyorlar. Onun için
1: Avrupa'nın mı en eski, dünyanın mı en eski?
0: Valla şöyle,
1: yaşlı diyeyim ağaca.
0: Dünyanın

0: dünyanın en ünlü ağacı diye geçiyor. Şeyde de detaylarda da Avrupa'nın en eski ağacı diye geçiyor. Bizde de biliyorsun,
1: Çok
0: bizde daha
1: yıllık
0: güzel
1: vardır diye
0: Afrika. Vay
1: düşünüyorum da o
0: vay.
1: yüzden.
0: Bizde de hiç fena değil. Ben şimdi hani yanlış eksik olur diye korkumdan, ama bir dönem bunun
1: Ama
0: için böyle
1: Robin Hood
0: çalışmıştım.
1: efsanesi için tabii ki
0: E
1: önemli,
0: tabi.
1: sevenler için.
0: Tabi ya, bu
1: Sene
0: çoğu...
1: başında hatırlar mısın bilmiyorum. Kanada'da Robin Hood çeteleri türemişti.
0: Evet.
1: Zenginden alıp fakire
0: Evet
1: vereceğiz diye muhalbaba kılığında. Şimdi onlar bu habere sinirlenmesin. Yani yeni bir
0: evet.
1: akım çıkmaz umarım.
0: Evet. Haklısın, olabilir
1: Bir
0: şey.
1: efsane kapanmış burada demek ki.
0: Yani dediğin gibi bu şeylerde insan ikonik bir durum peşinde de oluyor ya bazen. Hani biraz daha belki gündelik yaşama anlam katmak için ve
1: Simgesel
0: güzel.
1: değeri var
0: Evet.
1: nihayetinde.
0: Şu anda öyle. Başka bir aslında simgesel değerle devam ediyorum
1: Tabii
0: şu
1: ki.
0: anda.
1: Hangisi?
0: Rocky efsanesinden bahsedeceğiz. Ben habere rastladım. Allah Allah, şimdi ne alakası var falan diye okudum. Brezilyalıların Rocky heykeliyle Philadelphia'daki bir bağları var. Yani uğurlu geldi, uğursuz geldi, totem yapıyorlar falan. Şimdi bu şeyde,
1: Son Dünya Kupası'nda mı?
0: evet, Dünya Kupası sırasında çok ciddi organize olmuşlar. Ve işte şey yapmıyoruz, heykeli giydirmiyoruz diye. Bu da böyle yaygın bir alışkanlık ya da inanışmış, Rocky heykeliyle ilgili. Genel olarak bu arada sadece Brezilyalıları ilgilendiren bir şey de değil, ama şu anda onlar önlem almışlar. Önlem almış oldular daha doğrusu geçen hafta. Bu Philadelphia'da Haiti maçı öncesi Rocky heykelini ziyaret eden Brezilyalı taraftarlar, olası bir laneti tetiklememek için heykele forma giydirmiyorlar. Şehirde böyle bir, evet, inanış var. Yani kendi takımının formasını giydiren taraftarların takımı şimdiye kadar takip ediyorlar. Philadelphia'ya hep kötü sonuçlarla
1: Yeniliyorlar.
0: dönmüşler. Evet.
1: Bizim
0: İşte
1: rakiplerimiz de var mı acaba? Bize karşı bir şey mi yaptılar ki biz Dünya
0: gidip
1: Kupası'nda?
0: bizim formamızı
1: 6 günde döndük, hayallerimiz daha uzundu. Bunu bir
0: giydirdiler.
1: araştıralım doğrusu. Bugün başka
0: Sorma,
1: ülkeleri
0: sorma.
1: konuşuyoruz ama o lanet umarım Allah korusun diye bize dönmemiştir
0: Evet,
1: bugün.
0: yani bu hurafeyle işte şey, baya bir gündem olundu. Biliyorsun her şey haber oluyor
1: Tabii
0: tabii,
1: tabii
0: şey
1: Dünya
0: olarak
1: Kupası'nın renkli yüzleri.
0: kupada. Çok da tatlı da buldum, çünkü fotoğraflarla falan çok böyle desteklenmiş. Kesinlikle yasak Brezilya forması giydirmek heykele diye. Bu haberde bizi biraz spora döneceğiz, ama bu arada hem kızlarımızın voleybol milli
1: Evet,
0: takımımızın
1: başarılı.
0: başarısı, hem de down milli takımımız basketbolda bir başarıyla döndü. Onu sona bırakalım. Biraz eğitimden, ne yani, zaten 2 hafta sonudur ülkemiz yoğun.
1: Tabii.
0: Şöyle bir karar almış bu Fransa'dan bir haber. 2027 eğitim yılından itibaren lise 1. sınıf öğrencilerine yapay zeka eğitim verilecek. Buradan Genco Bey'e de haber gitsin.
1: Evet.
0: Bunu da önlem alıyoruz aslında diyor. Yani
1: Geleceğe hazırlık.
0: başbakan açıklamış. Hem yani tabii ki geleceğe hazırlık, ama bu eğitimi vermek ekranlara maruz kalma süresini azaltmakla aynı vizyonun parçası aslında diye bir
1: İlginç aslında.
0: detay veriyor. Yani evet, bizim amacımız öğrencilerimizi özgür ve bağımsız vatandaşlar yapmak, ama bir yandan da yani bu ders konuları arasında yapay zeka modellerinin işleyişi olacak, kullanım alanları olacak. Mutlaka işte bu manipülasyonlar, bu aracılıkla yapılan tabii ki dezenformasyon gibi durumlarla ilgili muhtemelen bilinçlendirmeyi de herhalde hedefledikleri için şeyi de demek ki kontrol altına alacak. Hani ekranlara maruz kalma süresiyle ilgili bir hedef varsa,
1: Demek ki
0: bilmiyorum.
1: daha önü arkası belirlenen bir çerçeveyle devam etme fırsatı sunuyor. Takip edilmeye değer bir haber hakikaten.
0: Evet, ve milli takımın bu down basketbol milli takımın başarısını söyleyelim. Onlar dünya ikincisi oldular. Macaristan'da yapıldı şampiyona. Önce Finlandiya'yı yendiler. Sonra Macaristan'la karşılaştılar. Sonra Arjantin'le, ve de dünya ikincisi olarak
1: Büyük başarı.
0: döndüler.
1: Tebrikler.
0: Evet. Bir tane müzikle ilgili haber vardı. Onu

0: İşte mesela işte İngiltere,
1: Bilmiyorum.
0: evet, Dünya Kupası'nda milli takımlara kendi gol şarkılarını seçme hakkı
1: Evet, tabii doğru.
0: tanınmış. Fransa'nınki Daft Punk, One More. Şimdi seviyorum diye bir o kaldı aklımda. Hadi dedim onu da söyleyeyim. Şey, İngiltere'nin gol şarkısı böyle Planet Funk'tan. İşte Almanya ayrı seçmiş filan. Bu sadece böyle sadece gollerde filan değil, diğer önemli anlarda da çalınmış. Şeyi söyleyecektik. Filenin Sultanları
1: Onlarla da Erik
0: kızlarımız.
1: Dalı bütünleşti ya, ayrıca. Ben artık elçiliklerde de Erik Dalı'nda oyunla beraber bir Ankara havası eşliğinde dans ettiklerini
0: Seviyorlar,
1: görüyorum. Hollanda
0: yapıyorlar.
1: Büyükelçisi en son gündem oldu.
0: Seviyor. İyi,
1: Hatta
0: güzel bir
1: Fransa
0: şey.
1: Büyükelçisini de davet etti yarış olarak, hangi diziyi oynayacağız diye. Renkli hadiseler de çıkarıyor.
0: Şeyi de kolay demek ki Büşra.
1: Uyumu
0: Evet, hani ritim hızlıca ve
1: mu?
0: rahatça
1: Tabii, kendi içine
0: yakalanabiliyor.
1: çekiyor Erik
0: Zorluğu
1: Dalı.
0: yok. Evet, onlar şimdi Filenin Sultanları ile ilgili zaten hepimiz takip ediyoruz. Ankara'da devam ediyor maçlar. Ankara etabı daha doğrusu. 3'te 3 yaptılar. A milli kadın voleybol takımımız. Onun için onları
1: Tebrik
0: tebrik
1: ediyoruz.
0: ediyoruz. Mücadelelerine başarı
1: Aslında
0: dileyelim.
1: her bir sporcumuzun ayrı ayrı da sakatlıkları da var. İçeride böyle bir zorluklar içerisinde sahada
0: Peyken.
1: performans da gösteriliyor. O yüzden de büyük tebriği hak ediyorlar doğrusu.
0: Kesinlikle.
1: Devamını diliyoruz. Dünya
0: Evet.
1: şampiyonlarını da çok keyifle izlemiştik. Umarım onun peşinde takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de.
1: Yeni haberlerle tekrar buluşalım. Bugün editör Nihal Sandıkçı'yı ağırladık sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize yapay zeka alanlarından devam edeceğiz. Az önce de konuşmuştuk. Ülkeler aslında kendi ritimlerini bu yeni düzene göre de ayarlamaya başlıyor. Yapay zekadan uzakta bir eğitim modelini artık düşünmenin de imkansız olduğunu gözlemliyoruz. Ama farklı gelişmelerle beraber de bu sahanın bizi ne kadar içine çekebildiğini de anlamlandırıyoruz. Özellikle bu konuda bize destek olan Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'i yayına alarak konunun içeriğini takip etmek isterim. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederim Genco Bey. Şimdi bugün de tabii gençlerimiz sınava girmeye devam edecekler. Onların da gündemlerini artık çok yakından ilgilendiren bir mevzu. Geleceğe evet. Hazırlamak diye konuşuyoruz ama aslında bugünün mevzusu, öyle bir gerçeklik de var doğrusu. Sadece gençler mesleklerini eline alacağı zaman dilimindeki tabloyu tanımlamak için gelecek diyoruz ama aslında konu gerçekten de ivedilikle kavranılması gereken bir tarafta duruyor. Bugün yapay zekadan da birkaç örnek vereceksiniz. Biliyorum,
1: evet.
0: Özellikle tarlada mesela aktif olarak kullanılmaya başlanması ile ilgili tabloyu açalım mı? Nasıl haberler çıktı bu alanda?
1: Tabii, yani şu ana kadar hep böyle bir ekranın içinde gibi görüyorduk yapay zekayı. Fakat fiziksel dünyaya ekranın içinden daha fazla çıkmaya başladı. Tarladan derimizin altına, hatta birçok eğlenceye kadar yapay zeka aktif halde sahalara girdi ve girmeye devam ediyor. Tarlada bir robot sistemi geliştirildi. Trix Robotics tarafından. Bu geceleri otonom bir şekilde tarlaları devreye gezen bir yapay zeka robotu. Ne yapıyor? Aslında zararlıları UV ışınlarıyla tespit edip onların zararlı şeylerini, dirençlerini kırmayı, hatta temizlemeyi amaçlıyor. Gece bu işi yapıyor. Normal gündüz tarla aktivitelerine ihtiyaç duymuyor. Bir kişiye ihtiyaç duymuyor. Gece UV ışınlarıyla nerede zararlılar varsa oraya yoğun UV ışını yaparak sadece alanı, o alanı dirençlendirmeye çalışıyor. Bir ilaç kullanmıyor. Herhangi bir kimyasal yok. En büyük tehditleri göz ardı ediyor. Böyle bir robot geliştirdi ve aktif olarak kullanılmaya başlandı şu anda. Tabii ki bu yeni bir tarım fikrini ortaya çıkartıyor. Bu yeni bir mantık. Ve böyle teknolojide değil, tarım kültürünün de değişmesini sağlıyor. Hiç ummadığımız bir yerden geliyor şu anda.
0: Şimdi Genco Bey, ben biraz daha geleceğin iş kollarıyla ilgili tehditlerden bahsediliyor ya, yapay zeka alanının hangi iş kollarını ele geçirebilir şeklindeki haberleri takip ettiğimde, genel itibariyle çiftçilerle ilgili tablo o kadar negatif bir durum değil. Bu
1: Evet.
0: gelişme sizce

0: Orayı nasıl etkiler dersiniz? Yani bir çiftçilerin işini etkileyebilecek, yani işini elinden alacak bir tablo mu, yoksa destek verecek bir konu
1: Destek
0: mu?
1: gibi gözüküyor şu anda. Yani yerine geçmiyor aslında. İşçi, çiftçinin göremediği ya da çalışamadığı saatlerdeki ayrıntıları takip ediyor.

0: Sadece böyle şey değil yani, toprak bilgisi, bakım, yazılım, sensörlerle ilgili bir alana dönüştürmüyor bunu. Bu bir servis gibi çiftçiye veriliyor, elini kuvvetlendiriyor. Burada önemli olan şey yapay zeka ve robotlarının çok ciddi ve ilk başlardan beri gelişen bir kültürü nasıl değiştireceğini tanık olmak. Yani gece tarlaya da yani zararlılar, tarım zararlıları avına çıkmak bir kültür değişimi. Ve ilaç kullanmadan bunu sağlamak ve yerinde müdahale etmek. Çünkü tarlada her yere ilaç sıkarsın ya da her yere zararlar için mücadele edersin. Bir bölgede zararlı birikmiş gibi bir tarama yapmak, bir haritalama yapmak çok şey değil yani. Tarlayı haritalamak okey ama haritalama tarafı başka bir taraflara kayınca o zaman da soru işaretleri geliyor aslında. Şu
1: İş
0: anda
1: yükünü
0: tarlayı haritalamakta
1: azaltacak.
0: hiçbir sıkıntı yok.
1: Evet, aynı zamanda diyorsunuz ki bütün sahaya o ilacın sıkılması mı yoksa sadece gerekli yere sıkılması mı? Bu da kulağa epey bir cezbedici geliyor doğrusu. Peki
0: Aynen.
1: sıradaki haberimizde ne var? Başka nerelerde kullanılmış?
0: Yani haritalamak üzerinden gideceksek eğer ki bugüne kadar Midjourney diye bir platform vardı. Görseller üretiyordu. Hatta yani en ikonik görseli papayı şişme montla çizen bir motordu bu. Şey, yapay zeka motoru. Ve şimdi pankreasımızı haritalamaya başladı. Midjourney sağlık alanına girdi. Midjourney Scanner ve Midjourney Medical isimli iki tane şey koydu. Ve yunusların kendi aralarında kullandığı ekolokasyon yöntemiyle ultrasonik dalgalarla 60 saniyede bir spa deneyimi gibi bir havuza giriyoruz. 60 saniyede ekolokasyonla bize ultrasonik dalgalarla hiçbir ışın olmadan bir dalga boyutu veriliyor ve bütün vücudumuz, iç organlarımız haritalanıyor. Ve bir aslında tarama gerçekleşiyor. Tabii Midjourney bunu aşmak için hastalık teşhisi değil de bu bir görüntüleme yöntemidir. Ve bir şeydir, bir taramadır. Medikal bir çözüm değildir olarak markalıyor. Çünkü onay süreçlerini aşmak için tabii bunu yapıyor. Fakat şöyle bir şey var, sorun var. Neden benim pankreasımın haritası bir şirketin elinde?

0: güvenliği var hem de işin yanlış yorumlanma tarafı var ve gereksinim tarafı var. Yani biz tamam bugün bir PET CT çekimi ya da bir MR çekimini çok gereksinimli durumlarda şey yapıyoruz ve bunlar zor çekimler ve çektirene de yük olan, yani radyasyon yükü olan çekimler. Şimdi bu çözüm hiçbir radyasyon yükü yok. Çektirene deneyim olarak bir spa deneyimi, yani bir havuza giriyorsunuz ve 60 saniye sonra çıkıyorsunuz. Yani bir dakikalık bir ıslanma dışında herhangi bir yükü olmayan bir şey. Fakat sonuçları önemli burada. Yani gelen sonuçlar yorumlanması ve gerekliliği çok önemli. Biri de demin söylediğimiz gibi veri güvenliği çok önemli. Yani burada bu veri güvenliği nerede kullanılacak, nasıl kullanılacak ve nasıl şey olacak? Yani şu anda kullandığımız o küçük saatler bile zaman zaman kalp hızımızı inanılmaz ölçüyor, hatalar yapıyor. Bu hatalar nasıl telafi edilecek? Bir de çok gereksiz bir stres yükü. Yani düşünsenize, yani hastaneye bir doktora başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bir havuza girdim. İşte bir yunusların kullanıldığı bir teknolojiyle şey oldu. Benim karaciğerimde bir şey var.
1: Bir de bu teknolojinin aslında menşei neresi? Sanki bir de tartışmalar bununla ilgili de olacak.
0: Evet.
1: Mesela bu haftalarda bakıyoruz, Pekin, Çin aslında kendi ülkesinden doğan bir yapay zeka, Manus AI'ın bir Meta ile anlaşmasını engel getiriyor.
0: Evet.
1: Yani bir anda bu anlaşmanın kilitlendiğini gözlemliyoruz. Yani senin yerine yapay zeka araçlarını yönetip görevi tamamlayan bir AI olarak Manus bir anda ivmesi artmış. Gördüğüm kadarıyla da ilk duyduğum zaman da yani 75 milyon dolar yatırım almasıyla da dikkat çekmişti benim radarımda da. Evet. Meta ile de 2 milyar dolar teklif üzerine anlaşılıyor ama devlet araya girip imzalar atılmış olmasına rağmen geriye dönük iptal yapıyor. Bu artık devlet seviyesinde de incelenen, ülke dışında farklı ülkelerle anlaşma yapılmasının önüne geçilen politikalar zinciri de var bu hikayenin farklı kollarında. Doğrusu böyle bir dikkatle de dinliyorum sizin aktarmış olduğunuz yeni uygulamaları.
0: Evet, yani şeyler, ya Manus olayında şöyle bir şey var. Manus birazcık böyle beyaz yaka yapay zekası aslında. Ve içeride, yani Manus'un çözümleri genellikle sunumlar üzerine, iyi araştırma üzerine ve bir şeyi daha güzel sunmak üzerine. Manus'un altyapısında olan bilgi birikimi ve know-how inanılmaz bir şey. Yani şirketlerin bütün özelleri neredeyse Manus'un içinde, çünkü bilançolarını orada görselleştiriyorlar.
1: Tabii.
0: Onu sunum haline getiriyorlar. Yani aslında akan ve giden database'i inanılmaz bir veri bankası var içinde geçen öbür tarafa ve bunların hepsi gizli belgeler. Yani ne kadar önemli olduğunu soru işareti ama hepsi kendi etik anlayışına göre gizli, bir şirketin, bir tüzelin gizli de olması gereken belgeleri. Yani o yüzden orada çok ciddi bir şey var. Burada da aynı şekilde işte bir sağlık taramasının bu kadar açık olması ve diğerlerini etkili olması, bir şeyin elinde olması da bir soru işareti. İşin diğer tarafı, işin güzel tarafı da var tabii ki. Yani
1: peki Genco Bey, bir de tenis oynayan, masa tenisi oynayan bir robot olmuş.
0: Evet,
1: onunla ilgili yorumunuz nedir?
0: Sony'nin bir robotu var. Bu masa tenisi oynuyor, bir de yendi. Yani şu anda iyi bir oyuncuyu da yendi. Hatta yani bu Muhteşem Marti ile gündemde olan masa tenisi bir de buradan bir haberle gündeme geldi, filmle birlikte. Çok iyi bir robot. Yani bu bir fabrika robotu gibi değil. Yapay zekanın daha önde olduğu fakat kaosu çok iyi şey yapabilen, öngörebilen, ezberlenmiş bir şarkı gibi değil. Çünkü şu anki robotik konular, bir kod veriyorsunuz ve onu yapıyor. Devamlı aynı hareketi yapıyor. Bu böyle doğaçlama bir caz gibi bir şey. Yani o an karar veriyor. Kaosu kendi kendini yönetiyor ve refleks edindiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir gelişme aslında. Bu daha sonrası için bir büyük bir gelişme. Çünkü yani depo, fabrika, ameliyat, spor antrenmanları gibi hassas üretimi olan ve anlık kararlar verebilecek yerlerde kullanıma yol gösteren bir şey. Özellikle tıbbi kullanımda. Çünkü bir topun vuruş hızı, spin tarafı ve yere değdikten sonraki topun gideceği taraf ve karşı tarafın konumu. Yani çok bilinmezli bir şey aslında masa tenisi.
1: Çok
0: İnanılmaz
1: hızlı bir şekilde bir karar spor. Mekanizması gelişecek. Yani karar refleksi kazanmasının önünü açan aslında bir uygulamadan bahsediyorsun. Sempatik bir haber gibi dursa da farklı
0: Evet.
1: taraflara yatırıma olacak bir gelişme anlaşılan.
0: Aynen, çok hızlı ve değişken ortamlarda karar verebilen bir yapay zeka var ve yendi insanı.

0: Yani şimdi bu şey gibi değil, bir Go oyunu ya da bir satrançtaki stratejik gelişimler değil. Sadece yazılımsal bir taraf değil. Bir kol var yani, oynuyor seninle. Fiziki, bugün anlattığım üç tane şey de fiziken karşımıza çıkan, bizi fiziken yeni formlara sokan şeyler. Yani bu hep kurtaran şey var ya, görüyorsunuz özellikle bu Dünya Kupası aktivitelerinde çok var. Gol yemeyen bir kaleci var. Hiç kimse gol atamıyor.
1: Evet.
0: Yani o tamam, o bir mantığı var. Çünkü senin orada değişkenin belli, şeyin belli, ama şimdi kaleci bize, bir de kaleci gol atmaya çalışıyor burada. Öyle düşünün. Yani iki taraflı oynuyor ve sürekli oynanan bir şey. Bir tane şeyleri de, bir set session'ları da çok uzun sürdü. Yani şeyle YouTube'da merak edenler Sony'nin Ace diye bir şeyi, robotu, onunla olan maçı izleyebilirler. Gerçekten bir tanesi uzun sürüyor. 4, 2,5, 3 dakikaya yakın bir şey oluyor. Maç oluyor, bir set oluyor ve insan çok zorlanıyor karşısında.
1: Evet, Genco Bey, tabii sizin duyurduğunuz haberlerle beraber hep bir ufkumuz genişliyor ama ben her zaman böyle bir ünlem tarafından da yaklaşmaya meyilli oluyorum doğrusu. En son Güney Kore'de, son olarak da ben de onu ekleyeyim bu konuya, kahve termoslarının tanıtımını yapan bir zincir kahve markası, Amerika menşeli, kullandığı slogan, seçtiği gün sebebiyle boykot ürün olarak değerlendirmeye başlandı. Epey de bir mali zararları var. Yarım günlük kapatma maliyeti 1 milyon dolar denildi ama yeniden imaj düzeltme ne kadar tabii hesaplanabilir maliyeti çok kolay olmayacaktır. Dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bu firma 18 Mayıs'ı tarih olarak seçmiş, Tank Day olarak duyuruyor. Güney Kore'de 1980 ve 87'de yaşanan ölümle sonuçlanan yani bir dizi hadiselere uzanıyor. Ve burada "Tak on the table", yani masaya vur şeklinde bir yine slogan kullanılmış. Bu da geçmişinde ölümle sonuçlanan bir dizi kötü hadiseleri hatırlatıyor. Ve buradaki firmanın CEO'su zaten görevden alındı ama savunmasında "yapay zekadan yararlandık" sloganı bulurken demişler. Doğrusu dikkate değer önemli bir gelişme. Çok büyük bir firma. Dünya genelinde şubeleri sayısız oranda yüksek olan bir firmanın yapmış olduğu bir hata bugün bir ülkede önemli bir güven zedelenmesine de dönüştü. Yani günlük hayatlarımızda kullanırken dikkat etmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olduk. Genco Bey, çok teşekkür ederiz. Sizinle beraber de 3 yeni haberi duyurmuş olduk dinleyicilerimize. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, sevgiler.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle birlikteliğimizin son kısmına gelmiş olduk. Kültür sanat haberleri yer alacak bu bölümde de. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün aktaracaklarınızı da merakla bekliyorum. Söz sizde, buyurun lütfen.
2: Evet, öncelikle tüm babalarım, ben Babalar Günü'nü kutlamak istiyorum buradan.
1: Eksik olmayın.
2: Hayatımıza emek veren, yol gösteren ve yanımızda duran babalara sevgi ve saygıyla diyerek başlayalım. Bugün sanat dünyasından, tabii artık Haziran ayının ortasına geldik. Yaz mevsimi de kendini hissettirmeye başladı. Bir yandan da geçen programlarda da bahsetmiştik, gece müzeciliği birçok antik kente ve tarihi yerlerde, müzelerde başladı. Bu haberimiz de Topkapı Sarayı'ndan olacak. Yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri de bu yıl genişletilen güzergahıyla açılıyor. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri 20.30 ila 22.30 saatleri arasında gece ziyaretleri sarayın yakın dönemde açılan bazı bölümleriyle de beraber ziyaretçilere açık olacak.
1: Yakın
2: Bu
1: zamanda
2: haberi
1: ben de
2: sonuç.
1: İstanbul'a gideceğim. Çok sevindim doğrusu. Değerlendireceğim bir bu etkinlik olacak. Topkapı Sarayı'nda kaçmaz doğrusu böyle bir saatlerde
2: Evet.
1: gezme aralığı. Yine vizyona giren filmlerden neler bahsedersiniz?
2: Evet, vizyona giren filmlerde bu hafta hem çocuklar için hem yetişkinler için çok güzel seçkiler var. Pixar'ın Soul serisi Oyuncak Hikayesi 5 bu hafta vizyona giren filmler arasında. Yani özellikle tabii serinin diğer filmlerini izleyenler bilirler. Farklı 3 karakter var. Aslında oyuncaklar bunlar. Buzzy, Woody ve Jessie. Günümüz çocukların elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Aslında filmde birazcık günümüze uyarlanmış, tekrar yeniden çekilerek. Bir diğer filmimiz de Robin Hood'un ölümü. O da Hugh Jackman ve Judy

0: Cameron'ın başrollerinde yer aldığı bir film. Efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor filmde. Bir diğer önerimiz de Yen San Ho'nun imzasını taşıyan Koloni'de vizyona giren filmler arasında yer alıyor. Filmin konusu da biyoteknoloji konferansında ortaya çıkan ve hızla mutasyona uğrayan bir virüsün işte etkinliği felakete çevirmesini konu alıyor filmde. Açıkçası hepsi birbirinden farklı ve yani hani önereceğim filmler arasında olabilir.
1: Dünyadaki gelişmeleri konuşurken yine Robin Hood'a değinmiştik. Bugün bir işaret gibi olarak değerlendirmeye başladım. Öncelikle de izniniz olursa ben bu filmi herhalde ön plana çıkarmak istiyorum sanki. Dinleyicilerimizin tercih etmesi adına. Peki konserlerden, etkinliklerden haberler var mı?
0: Etkinliklerde epey hareketli geçiyor. Hem Ankara'da hem İstanbul'da farklı etkinlikler var. Kadıköy Belediyesi'nin kitap günleri bugün son günüyle edebiyat severleriyle buluşacak. Aslında epeydir devam ediyor, bir haftadır. Bir diğer etkinlikte İKSV tarafından Bursa Holding sponsorluğunda düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali. Bir Haziran ayı deyince de bu festival çok bilinen ve hatırlanan bir festival. Festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un farklı salonları ve özel mekanlarında konser, tiyatro, atölye, söyleşilerle müzikseverlere güzel bir etkinlik sunuyor. Bir etkinlik bir etkinlik haberimiz aslında Kıbrıs'tan. Hiç Kıbrıs haberlerini paylaşmadığımızı fark ettim. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında 26. kez sanatseverlerle buluşacak. Bu festival haberini de paylaşalım ve son olarak da Nilüfer Caz Festivali de Bursa'da 24-28 Haziran'da açık havayı bir müzik sahnesine dönüştürerek Bursa'lı müzik severleri bekliyor.
1: Peki tiyatroları da geçelim mi? Tiyatrodan duyuracağımız haberler var mı?
0: Tiyatrolarda Semaver Kumpanya'nın sahnelediği Molière klasiği Cimri 22 ve 25 Haziran'da tiyatro severlerle buluşacak. Tabii bu oyun hem klasik hem çağdaş yorumlarıyla ve hani Cimri'nin kendi tabii Molière'in klasik bir eseri farklı bizim tiyatromuzda da hem devlet tiyatrosunda hem özel tiyatrolarda oynandı. Son oyunla beraber bu oyunculuk performanslarıyla da öne çıkan güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
1: Sergiler ya da kitaplar size bırakıyorum, hangisini duyurmak istersiniz?
0: Sergilerden devam edelim.
1: Tamam.
0: Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubeytala Akkaya'nın Yol adlı multidisipliner sergisi Tarık Zafer Tuna'ya Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Derviş'in içsel yolculuğundaki 7 ayrı hali sanatın farklı disiplinle sunuyor sergi ve 10 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık. Bir diğer sergi haberimiz de PG Art Galeri'nin Tutunma Biçimleri başlıklı bir grup sergisi de Balat Surp Hreş Dekal Ermeni Kilisesi'nde düzenleniyor. O da Balat'ın katmanlı tarihini taşıyan yapı içerisinde kurgulanan bir sergi. Bu sergide önerebiliriz.
1: Şimdi birbirinden farklı etkinlikleri aktardınız. Tabii güzel bir mevsim döneminde olmamızın hasebiyle de daha çok dışarıda bu etkinlikler, ama yine de o dışarıda sandalyesinde, koltuğunda kitabına yer vermek isteyenler de olabilir. Bir tane kitap önerirse sizden rica edeceğim. Bu geleneği bozmak istemiyorum.
0: Evet, iyi yaptınız. Çok doğru. Benim de şu an masamın başında olan Sardunyalar Güneşe Bayılır. Başak Arslan'ın yaz mevsimine eşlik edecek akıcı bir öykü kitabını önermek istiyorum. Aynı zamanda bu yıl Sait Faik öykü ödülünü aldı bu kitapta. Bunu dinleyicilerimize önerebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Dileriz dinleyicilerimizin günlerine renk katacak etkinlikler duyurduk bu haberler içerisinde. Aydan Hanım, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
1: Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Haftanızı değerlendirebileceğiniz etkinlikler silsilesi içerisinde bir tanesine ben de bugün yer vereceğim doğrusu. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri tekrar karşınızda olmak üzere ayrılıyoruz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Hasan Telli oldu. Mikrofonda da ben Büşra Tihirdan vardım. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ardahan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kırılış yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketle hukuk yargılamalarının hızlandırılması ve bilişim teknolojilerinin yargı süreçlerinde daha etkin kullanılması hedefleniyor. IBAN kiralama olarak bilinen uygulamaya yönelik yeni yaptırımlar da düzenlemede yer alacak. Ankara'da korsan otoparkçı ve valelere yönelik operasyon yapıldı. Vatandaşın huzurunu bozan ve kamuya açık yerleri işgal ettiği tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. Teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan bir yolculuğa çıkacağız. Peki bugün rotamızda neler olacak? Başımızı önce gökyüzüne, yıldızların ötesine çevireceğiz. Uzayın derinliklerinden dünyamıza bakan astronotların yaşadığı o sarsıcı psikolojik aydınlanmayı hissedeceğiz. Devasa merkez kaç kuvvetlerine dayanarak dönüşüm geçiren inanılmaz sineklerin hikayesine tanık olacağız. Ardından yeryüzüne ineceğiz. Bulut teknolojisi dediğimiz o soyut kavramın aslında savaş uçaklarıyla nasıl vurulabildiğini, bazı ülkelerde sokaklarda kullanılan dronlara gelen yasakları ve yakında kendi arabalarımızın bizi nasıl adım adım izleyeceğini konuşacağız. Son durağımızda ise çağımızın en büyük devrimi yapay zeka olacak. Sadece sesimizi dinleyerek kalbimizin ne durumda olduğunu anlayan algoritmaları, açık hava dijital hapishanelerini, mahkemelerde gizlice karar yazan yapay zekalı hakimleri ve kelimelerin anlamı üzerinde dönen o büyük teknolojik sömürge savaşını derinlemesine inceleyeceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli izleyenler, insanlığın uzay macerası her zaman sadece teknolojik bir sıçramaya değil, aynı zamanda felsefi bir uyanışa da yol açmıştır. Geçtiğimiz haftalarda Ay'a doğru tarihi bir uçuş gerçekleştiren Artemis 2 görevinin bitmesi sonrasında astronotlar yeryüzüne indiklerinde hissettiklerini konuşmaya başladılar. Bunlardan bahsetmeye başladılar ve uluslararası basına da yansıdı. Yeryüzünden yüz binlerce kilometre uzaktayken Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki meslektaşlarıyla radyodan bağlantı kurduklarında neler hissettiklerini anlattılar. O konuşmada uzay uçuşlarının belki de en büyüleyici yanından genel bakış etkisinden bahsettiler. Peki bu genel bakış etkisi neydi? Astronot Christina Koch'un anlatımı ilginç gerçekten. Dünyanın sadece ne kadar güzel olduğunu değil, etrafındaki karanlığın ne kadar devasa olduğunu fark ediyorsunuz. Evet düşünün değerli dinleyenler. Sınırların, savaşların, politik çekişmelerin veya günlük hayatımızda kafaya taktığımız o küçük dertlerin hiçbirinin uzaydan görünmediği bir perspektif. Sadece incecik, kırılgan bir atmosferin koruduğu yalnız mavi bir küre. Peki sizce bu durum günlük hayatta bizi ne kadar yakından ilgilendiriyor? Trafikte sinirlendiğimizde, küçük bir tartışmada dünyaları yaktığımızda aslında koskoca, karanlık ve buz gibi bir evrende aynı gemilerin yolcuları olduğumuzu unutuyor değil miyiz? Uzay bize aslında ne kadar bir ve ne kadar kırılgan olduğumuzu hatırlatmıyor mu? Tabii bu noktada insan sormadan edemiyor. Uzaya çıkmanın maliyeti şimdilik sadece milyarderlerin ve seçilmiş birkaç şanslı insanın karşılayabileceği bir lüks. Acaba bu genel bakış etkisini, yani dünyanın kırılganlığını sadece onlar gördüğü için mi yeryüzündeki çevresel ve ekonomik yıkım bu kadar umursamazca devam ediyor? Bir gün uzay,

dünyayı kurtarmak isteyenlerin değil de yaşanmaz hale getirenlerin, bu gezegenden kaçmak isteyenlerin özel sığınağı haline mi gelecek? Madem uzayın o zorlu şartlarından bahsettik, şimdi isterseniz o şartlara dayanabilen bambaşka canlılardan bahsedelim. Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları o evlerimizde gördüğümüz sıradan meyve sineklerini alıp dünyanın yer çekiminin yani 13G kuvvetine maruz bırakıyorlar. Özel yapım, hızla dönen bir santrifüjün içine konan bu sinekler o korkunç basınç altında ezilip yok oluyorlar mı? Ya da yok oluyorlar mı değerli dinleyenler? Hayır. Luna parklardaki o hızlı dönen aletlerde hissettiğiniz o dışa doğru savrulma hissini bir an için düşünün. İşte onun vücudunuzu paramparça edecek kadar şiddetli halinden bahsediyoruz. Ve bu bahsettiğimiz sinekler bu santrifüj etkisine rağmen yok olmuyorlar. Hatta inanılmaz bir şey oluyor. Sinekler sadece hayatta kalmakla kalmıyorlar. Bu hiper yer çekimi altında çoğalmaya başlıyorlar ve tam 10 nesil boyunca bu şartlarda yaşayabiliyorlar. Beyinleri hayatta kalmak için vücudun enerji harcama şeklini tamamen değiştiriyor. Hareketleri yavaşlıyor, metabolizmaları strese uyum sağlıyor. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Evet, bugün Ay'a veya Mars'a gitmeyi planlıyoruz. Roketlerin kalkışında ve atmosfere dönüşünde insan bedeni devasa yerçekim kuvvetlerine maruz kalıyor. Sineklerin, meyve sineklerinin bu hayatta kalma mekanizmasını çözmek, yarın öbür gün uzun uzay yolculuklarında insan bedenini koruyacak ilaçların veya genetik tedavilerin önünü açabilir mi? Merakla bekleyeceğiz gerçekten. Evet, uzayın fiziksel zorluklarından korunmak için sadece biyolojiye değil, malzemelere de ihtiyacımız var değerli dinleyenler. Uzay araştırmaları kapsamında harika bir keşfe daha imza atıldı. Karbon nanotüpler ile bor nitrür nanotipler birleştirilerek insan saçından daha ince ama kauçuk gibi esneyebilen yepyeni bir kalkan malzemesi üretildi. Karbon nanotüpler elektromanyetik dalgaları bloke ederken bor nitrür de uzaydaki o ölümcül nötron radyasyonunu emiyor. Üstelik bu malzeme 3 boyutlu yazıcılarla tıpkı bir bal peteği şeklinde üretilebiliyor. Bu keşif sadece uzay gemilerini değil, bizzat günlük hayatımızı değiştirebilecek ölçekte öneme sahip. Hastanelerdeki o ağır, hantal kurşun önlüklerini giymek zorunda kalan röntgen teknisyenlerini düşünün bir an için. Artık tişört gibi hafif bir kıyafetle radyasyondan korunabileceklerini hayal edelim. Veya nükleer santrallerde çalışan işçiler. Akıllı telefonlarımızın içindeki çiplerin dış etkenlerden bozulmasını engellemek için bile bu incelikli kalkanların kullanılabileceğinden bahsediliyor. Evet, yine de içimizdeki o sağlıklı şüpheyi biz diri tutalım ve insan saçından ince, esnek ve her türlü elektromanyetik dalgayı, sinyali tamamen kesebilen materyalden bahsetmişken şunu düşünelim bir an için. Sizce bu malzeme ilk olarak kimi korumak için kullanılacak? Gerçekten biz insanları mı, yoksa gizli haberleşme cihazlarını, sinyal sızdırmayan üsleri veya hiçbir radarın göremediği casus uyduları inşa etmek için mi? Bize gelene kadar bu görünmezlik pelerininin arkasında saklanan başka amaçlar olacak mı? Ne dersiniz değerli dinleyenler? Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan yeryüzü

teknolojilerden bahsettiğimiz ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzayın o sessizliğinden, o sınırları zorlayan malzemelerinden ayaklarımızı bastığımız dünyamıza, gezegenimizin teknolojik sorunlarına dönüyoruz. Bizler teknolojiyi genelde telefonumuzun ekranında veya bulut dediğimiz o soyut, sihirli alanda var sanıyoruz. Çektiğimiz fotoğraflar, banka hesaplarımız, sosyal medya platformlarında izlediğimiz diziler aslında nerede duruyor diye sorduğumuzda bulut yanıtını vermek çok kolay. Ama bulut gökyüzünde mi değerli dinleyenler? Yanıt hayır. Çünkü bulut yeryüzünde. Yani bulut teknolojisi aslında yeryüzüne ait bir teknoloji. Yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'la savaşında İran'da pek çok hedefin vurulduğunu, çok sayıda sivilin öldürüldüğünü haberlerde izlemiştik. İşte İran bu saldırılara yanıt verirken bölgede Amazon şirketine ait devasa veri merkezlerini dronlarla vurmuştu. Çıkan yangınlar, soğutma sistemlerinin arızalanması ve yangın söndürme sistemlerinin sular altında bıraktığı devasa sunuculardan bahsedilmişti. Peki sonuç ne oldu? Bölgedeki pek çok şirketin bulut hizmetleri haftalarca çöktü değerli dinleyenler. Gündelik hayatımızda internete bir şey olmaz diye düşünüyoruz belki ama internet aslında deniz altından geçen kablolar ve büyük klimalı binalardaki bilgisayarlardan ibaret. İşimizin, hastane kayıtlarımızın veya ülkelerdeki lojistik ağın tamamen çöktüğünü düşünelim. Yani bulut sandığımızdan çok daha kırılgan olabilir. İşte bu da bizi çok kritik bir başka soruya götürüyor. Hayatımızı, paramızı, anılarımızı dev teknoloji şirketlerinin asla yıkılmaz dedikleri dijital kasalarına emanet ediyoruz. Peki ya yarın küresel bir savaşta ilk vurulan yerler bu veri merkezleri olurlarsa? Dijitalleşme uğruna nakit parayı, basılan kitapları, kağıt arşivleri yok ederken tek bir fiziksel hasarla tüm insanlığın hafızasının ve ekonomisinin silinip gitmesi risk değil mi gerçekten de? Fişi çekenin tüm medeniyeti kapatabileceği bir düzen mi kurduk bu kadar kolay? Tabii şu konuya da değinmek lazım. Her ne kadar bizim konumuz teknoloji olduğu için bu konudan bahsettiysek de şunu vurgulamakta fayda var. Uluslararası basında veri merkezlerine yapılan saldırıların etkilerinden

hep bahsettiğimiz gibi yeni teknolojinin unsurlarından. Ve değerli dinleyenler, gözetim sadece gökyüzünden gelmiyor. Çok yakında garajınızdaki örneğin arabanın içine girecek kadar yakınlaşmış durumda bu teknoloji. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen ve 2027'ye kadar uygulanması hedeflenen yeni bir altyapı yasası, otomobil üreticilerini araçlarına sürücü izleme sistemleri kurmaya mecbur bırakıyor. Amaç yorgun, dikkatsiz sürücüleri tespit edip kazaları engellemek. Arabalardaki sensörler ve kameralar göz bebeklerini, başınızın duruşunu, direksiyonun tutuşunuzu sürekli analiz edecekler bu yasaya göre. Bir an dalgınlaşırsanız araba kendini sağa çekecek ve sizi uyandıracak. Kulağa tabii harika geliyor. Trafik kazalarından her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Amerika özelinde bu noktada arabaların insanın hayatını kurtaracağı akıllı bir yardımcıya dönüşmesi gündelik hayat için muazzam bir devrim olarak tanımlanıyor. Trafikte de kullanıcıların işini rahatlatacağı söyleniyor. Fakat uzmanlar bir noktada da uyarıda bulunuyorlar. Bu teknolojinin hata payı çok yüksek olarak tanımlanıyor henüz. Ayrıca araç içindeki bu kameraların sürekli veri toplayacak olması da sakıncalı bulunuyor. Peki bir başka soru, bu veriler kime gidecek? Nereye aktarılacak? Arabanın alındığı şirkete mi gidecek? Yoksa mesela arabayı aldığınız şirketin anlaşmalı olduğu bir sigorta şirketine mi verilecek? Ya da vereceği şirketlerden biri o mu olacak? Ve bir gün sigorta şirketi sizi arayıp bu hafta direksiyonda 3 kez esnediniz, kaza riskiniz yüksek göründüğü için priminizi de yükseltme kararı aldık diyecekler mi? Böyle bir dünyaya mı gözümüzü açacağız? Veya arabanızın kaydettiği yüz ifadeleriniz reklam şirketlerine satılıp o anki ruh halinize göre size arabanın ekranından ürün satılmaya mı çalışılacak? Bizi kazalardan koruyacak bu sistemler gerekli ama tabii bu noktada ithal arabaların topladığı verilerin ne olacağı konusu gerçekten oldukça önemli. İşte tam da bu nedenle yerli ve milli teknolojilerin önemine tekrar vurgu yapmak ve verilerimizin ülkemizde kalmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor değerli dinleyenler. Bu noktada hem savunma sanayinde hem de otomotiv sanayinde yerli firmaların kurulmasının biz tüketicilerin tercih etmesinin de önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Ve evet, artık hazırsak programımızın en heyecan uyandıran bölümü olan yapay zeka teknolojileri başlığına geçebiliriz. Birazdan 3. bölümle sizlerleyiz. Evet değerli izleyenler, gökyüzündeki dronlardan arabamızın içindeki kameralara kadar her şeyin bizi aslında takip etmekte olduğu bu yeni dünyanın beynini yöneten yapay zeka teknolojilerine geldik şimdi. Programımızın bu bölümünde çağımızı şekillendiren bu devrimin esasen hayatımızın en mahrem kılcallarına nasıl sızdığını konuşacağız. Sağlık teknolojilerinden başlayacağız önce. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Noah Labs adlı bir şirketin geliştirdiği Vox isimli yapay zeka yazılımına çığır açan cihaz unvanını verdi. Bu yazılım ne yapıyor peki değerli dinleyenler? Sadece akıllı telefonunuzun mikrofonuna konuşuyorsunuz ve yapay zeka sesinizdeki akustik özellikleri, o anki titreşimleri analiz ediyor ve sizin kalp yetmezliği riskinizi ciğerlerinizdeki sıvı birikiminize kadar tespit ediyor. Bu gündelik hayatımız için gerçekten inanılmaz bir kolaylık. Hastaneye gitmenize, kablolarla makinelere bağlanmanıza, deri altına sensörler yerleştirilmesine gerek yok. Köydeki bir kişinin veya yatağa bağımlı bir hastanın sadece telefonla konuşarak anlık bir check-up yaptırabileceği bir dünyadan bahsediyoruz. Gerçekten sağlıkta devrim denilen şey tam olarak bu olsa gerek. Ama tabii aklımızdaki o soruyu da sormamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka telefondaki ses tonunuzdan kalbinizin ne kadar yorulduğunu anlayabiliyorsa, müşteri hizmetlerini aradığınızda karşınızdaki şirket sizin sesinizden fiziksel olarak ne kadar yorgun, zayıf veya çaresiz olduğunuzda analiz edemez mi? Bu teknoloji yaygınlaştığında hastalıklarımız veya fiziksel zaaflarımız dev şirketler için bizi çok savunmasız bırakmaz mı? Ve bizim en savunmasız anımızda bize bir şeyler satmak için adeta kullanacakları birer veri tabanına dönüşmez miyiz? Yapay zeka sadece bedenimizi okumakla kalmıyor. Bu noktada şunu da söylemek lazım ki adalet sistemine de el atıyor. İspanya'da
Yargı Erki Genel Konseyi çok tartışılacak bir karara imza attı değerli dinleyiciler.

yanar. Ve bir hakime mahkeme kararının taslağını yazarken ChatGPT kullandığı için 1.000 euro para cezası verdi. Hakim dava dosyasındaki gizli kalması gereken hassas bilgileri kolaylık olsun diye alıp ChatGPT'nin sohbet penceresine yapıştırmış. Dava konusu bundan ibaret aslında. Kurul ise yapay zeka sana yardımcı olabilir ama yargılama yetkisini, delilleri değerlendirmeyi yapay zekaya devredemezsin ve gizli bilgileri dışarıya çıkaramazsın diyerek bahsettiğimiz hakime cezayı kesmiş. Bu haber gündelik yaşamımızda güvendiğimiz kurumların nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bir mahkemeye gittiğinizde hayatınızı etkileyecek kararın yıllarca hukuk okumuş, adalet duygusuna sahip bir insan tarafından ve vicdan terazisinde tartılarak yazıldığını düşünüyor insan tabii ki. Ama bahsettiğimiz gibi İspanya örneğinde yaşanan örnek özelinde en azından artık durumun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Hakimin yakalanma usulü de gerçekten oldukça ilginç değerli dinleyenler. Hakim bilgisayarındaki ChatGPT geçmişini silmeyi unuttuğu için yakalanmış aslında. Peki bu noktada soralım. Ya yakalanmayanlar? Acaba şu an tüm dünyada şu an hem tam olarak içinde bulunduğumuz andan bahsediyorum. Kaç tane boşanma davası örneğin, kaç tane hapis cezası veya ticari anlaşmazlık sadece kelimeleri matematiksel olarak yan yana dizen algoritmalar tarafından karara bağlanmış durumda diye bir an bir düşünelim. Gerçekten ürkütücü ve bir an için en azından bizi endişelere gark eden bir soru bu. Makinenin yargı sistemine müdahalesi sadece adliye koridorlarında da kalmıyor değerli dinleyenler. İngiltere'de tüm ceza sistemini kökünden değiştirecek bir kavram gündemde. Dijital hapishaneler. İngiltere'de hapishaneler %99 doluluk oranına ulaştığı için hükümet e-mahkumiyet adı verilen sistemi genişletmek için teknoloji devleriyle masaya oturdu. Kısa süreli hapis cezaları yerine suçluların toplum içinde elektronik cihazlarla izlenmesi hedefleniyor bu proje kapsamında. Alkol veya uyuşturucu algılayan bileklikler, derinin altına yerleştirilecek izleme çipleri, belirli saatlerde yüz tanıma ile konum doğrulayan yapay zekalı telefon uygulamalarından bahsediyoruz. Hatta tutukluların hareketlerini yönetmek için robotların kullanılmasının bile masada olduğu söyleniyor. Bu durum suç oranlarını düşürmek ve vergi mükelleflerinin parasını o devasa taş duvarlı hapishanelere harcamamak adına mantıklı görünebilir. Gündelik hayatta basit suçlar işlemiş kişilerin ailelerinden koparılmadan toplum içinde cezalarını çekmeleri rehabilitasyon açısından da iyi adım olarak değerlendirilebilir tabii ki. Ancak işin arkasındaki karanlık ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu teknolojileri üreten şirketler mahkum başına günlük ücret alacaklar. En azından anlaşma kapsamında bu söyleniyor. Yani dışarıda dijital bileklikle dolaşan insan sayısı arttıkça bu şirketlerin karı milyarlarca dolara ulaşacak. Peki, hapishane duvarlarını yıktığını söyleyen bu dijital hapishaneler kar hırsı yüzünden sokaklarımızı baştan aşağı açık hava hapishanelerine dönüştürmeyecek mi ileride? Gözetleme sistemleri o kadar yaygınlaşabilir ki bu noktada sadece suçlular değil, en ufak bir hata yapan herkes teknoloji kelepçelerinin müşterisi haline gelebilir mi? İngiltere örneğinde şu an tam olarak bu konu tartışılıyor. Ve değerli dinleyenler, yapay zekanın en yıkıcı olduğu alan savaşa geldik şimdi. Bir rapora göre teknoloji devi Google, ürettiği gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından gizli ağlarda ve herhangi bir yasal hükümet amacı için kullanılmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Tekrar ediyorum, gizli ağlarda ve herhangi bir amaç için kullanılmasına izin veren bir anlaşmadan bahsediyoruz. Aynı Google, kısa süre önce otonom, yani kendi kendine karar verebilen drone sürüsü programından ise çalışanlarının yoğun etik itirazları sonucu çekilmek zorunda kalmıştı. Silahlı drone sürüleri ve askeri yapay zeka. Bu bize Hollywood filmlerini hatırlatsa da bugün savaşların seyrini tamamen değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bir askerin saatlerce analiz edemeyeceği kadar çok uydu görüntüsünü yapay zeka saniyeler içinde tarayıp sözde hedefleri tespit edebiliyor. Ve bu noktada bu hedeflerin de gerçekten reel ve olması gereken hedefler olup olmadığı da tartışma konusu. Onu da söylemeliyiz. Gündelik hayatımızda kullandığımız haritaların ve arama motorlarının arkasındaki zeka şimdi bu noktada Amerikan ordusunun emrine giriyor diyebiliriz.
Çalışanlar haklı olarak isyandalar. Google çalışanlarından bahsediyoruz. Acaba bugün sadece analiz ve savunma amaçlı denilerek Amerikan ordusuna satılan bu yapay zeka sistemleri yarın öbür gün bir savaş anında sivil ve askeri birbirinden ayırt edebilecek vicdana sahip olacak mı? Bir algoritma kazanma ihtimalini artırmak için ilk vuran olmayı, bu ihtimali en mantıklı seçenek bulduğunda o kararı durduracak bir insan eli orada olacak mı? Bütün bu algoritmaların savaşlardan mahkemelere, hapishanelerden kalbimize kadar bize nasıl davranacağını belirleyen çok temel bir sorun var. Buna dijital egemenlik veya anlamsal egemenlik deniyor değerli dinleyenler. Küresel yapay zeka modellerini eğitenler ağırlıklı olarak Silikon Vadisi'ndeki İngilizce konuşan batılı bir zümre. İşte yapay zeka neyin zararlı, neyin komik, neyin tehlikeli olduğunu onların değer yargılarına göre öğreniyor. Örneğin Türkiye'de, Hindistan'da veya Afrika'da kullandığımız bir atasözü, yöresel bir şaka veya toplumsal bir hassasiyet bir yapay zeka için hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Veya tam tersine tehlikeli, yasaklı bir kelime olarak da addedilebiliyor. Kendi kültürümüzün bu noktadaki kelime mühendisliğini, değerlerimizi bu makinelere öğretmezsek eğer, işte yapay zeka bizim niyetimizi asla doğru okuyamıyor. Kültürel bağlamdan kopuk bu modeller bizi anlamadıkları için sadece verisel olarak değil, anlamsal olarak da bizi yanlış yargılayabiliyorlar. Evet, dönem dönem gündeme gelen bir konu olması hasebiyle değinme ihtiyacı hissettim. Tek kültürlülüğe doğru giden yolda gerçekten önemli bir gelişme bu. Burada tabii durup düşünmeliyiz. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz ödevlerini yaparlarken, araştırma yaparlarken hep bu yapay zekalarla sohbet ediyorlar. Eğer bu sistemler dünyayı bu noktadaki tek bir batılı gözlüğüyle yorumlamaya devam edecek olurlarsa, ileride nasıl bir gençlikten bahsedeceğiz? Daha doğrusu aslında tek tip bir gençlikten bahsetmeyecek miyiz? Kendi anlam dünyamıza sahip çıkmazsak, gelecekte başkalarının aklıyla düşünen bir topluma mı dönüşeceğiz? İşte tam da bu yüzden kanunlara ve kurallara ihtiyacımız var diyoruz. Avrupa Birliği yapay zekayı kontrol altına almak için yapay zeka yasası gibi büyük adımlar atıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hatta uygulamaya da başlandı bu. Ancak gelen son bilgiler ve uzman eleştirileri hukukun bu kez teknolojiye yenik düştüğünü, daha doğrusu yapay zeka heyecanına kapıldığını gösteriyor. Kanun yapıcılar, inovasyonun gerisinde kalmayalım, Amerika ve Çin'le olan yapay zeka yarışını kaybetmeyelim korkusuyla teknoloji devlerinin lobi faaliyetlerine boyun eğmeye başladılar. Örneğin yeni hazırlanan bir tasarıda şirketlerin yapay zekalarını eğitmek için insanların en hassas kişisel verilerini kullanmalarına kapı aralanıyor. Normalde Avrupa bu noktada veri koruma kanunlarına göre yasak olarak addettiği bu durumu konu yapay zeka olunca esnetiyor artık. Size bunun aslında gündelik hayattaki etkisinden kısaca bahsetmek isterim. Avrupa'daki kişinin sağlık verileri, dini inancı, siyasi görüşü en gizli kalması gereken özellikleri bir şirketin algoritmasını biraz daha zeki yapmak adına yasal bir kılıfa uydurularak artık kullanılabilecek. Teknoloji devleri sürekli bizi fazla denetlemeyin yoksa medeniyetin gelişmesini durdurursunuz masalını anlatıyorlar. Bir süredir buna tanık oluyoruz. Peki ya asıl amaçları gelişmek değil de devleti ve kanunları korkutarak kendi tekelci imparatorluklarını kurmaksa? Dünyanın en büyük şirketleri yasaları kendi lehlerine yazdıracak kadar güçlendiklerinde o kanunların bizi bu devlerden korumasını nasıl bekleyeceğiz? Avrupa Birliği'nin boyun eğişi bu noktada önemli bir durup düşünme noktası olabilir mi değerli dinleyenler? Evet, gelecek hem baş döndürücü ve heyecan verici hem de bir o kadar sisli ve belirsiz ne yazık ki. Astronotların uzaydan bakıp imrendiği o kırılgan gezegenimizde kendi yarattığımız algoritmaların, kameraların ve sistemlerin içinde yeni bir varoluş mücadelesi veriyoruz. Teknolojinin her yeni sürümünü, her yeni icadı elbette umutla kucaklamalıyız. İnsan zekasının bu sınır tanımayan üretim gücüyle de gurur duymalıyız. Ancak aklımızın bir köşesinde her daim o sağlıklı şüpheciliği, o eleştiriler soruları her daim saklı tutmalıyız. Çünkü teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı veya ne kadar akıllı olduğu iddiasında olursa olsun, o makinelere merhameti, adaleti ve anlamı katacak olan yegane şey insanın ta kendisi olacak değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle
O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

gardiyan. Gardiyan, yapma, etme beni ziyan. Kader herkes pişman olur. Bırak, bırak artık. Haber aldım karım oğlum.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu dinliyorsunuz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bilkent Üniversitesi'nden Berna Adıgüzel, duruş kavramının otururken ya da ayakta dururken bedenimizi tutma biçimimiz olarak yanlış yorumlandığını, gerçekte sözcüğün iyi bir duruş için yapmamız gerekenlere işaret ettiğini belirtir. Aktörlere yönelik ses, konuşma ve vücut eğitimi adlı tezinde sanatçı Berna Adıgüzel, rahatsızlıklarımızın çoğu kötü duruş yüzünden oluşur ya da mevcut rahatsızlıklarımız bu nedenle daha kötüye gider demektedir. Gerçekten de pek çoğumuz yeterince önem vermediğimiz duruş yanlışlıkları yüzünden sırt ağrısı çekeriz. Oysa ki bedenimizi uyumlu bir şekilde kullanarak bu ağrılardan kurtulabilir, nefesimizi de doğru alabiliriz. Ağrı, vücudumuzun bir şeylerin yanlış olduğunu bize bildirdiği son çaredir. Ama biz acı çektiğimiz zamanlarda bile bedenimizin uyarılarını dinlemek yerine ağrı kesici ilaçlarla ağrıyı bastırmaya uğraşırız. Çevremizdeki insanlara bakalım. Berna Adıgüzel'in dediği gibi iyi duruşa ender rastlanır. Bedenimizin duruş biçimi hayatımız boyunca yaşadığımız fiziksel, duygusal ve zihinsel deneyimlerin sonucudur. Farkında olmadan belirli bir duruşa sahip oluyoruz. Belki de bilinçsizce ulaştığımız duruşumuz ya doğal değildir ya da gelecekte bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir. Örneğin duygu ve davranışlarımızı olumsuz etkileyen depresyon buna bir örnektir. Bu ruhsal bozukluk insanların kendi içlerine doğru büzülme şekilleriyle ilişkilendiriliyor. Daha dik ve dengeli bir şekilde durmak ya da oturmak depresyondan daha az etkilenmeyi sağlayabilirmiş. Duruş bozukluğuna postür bozukluğu da diyoruz.

Bir spiker postür deyince doğru duruşu anlar. Doğru duruş, kişinin kendisine güven duymasını da sağlar. Gündelik işlerde bedenimizi kullanma şeklimiz doğru ya da yanlış duruşlara sebep olur. Ayakta durduğumuzda bacaklarımız gergin mi? Birbirine diğerinden daha mı çok yükleniyoruz? Otururken hep bacak bacak üzerine mi atıyoruz? Sırtımız tamamen çökük mü duruyor? Yürüyüşümüze bedenimiz uyum gösteriyor mu? Başımızı sürekli geriye mi çekiyoruz ya da hep bir

yana doğru eğik mi duruyor? Hekimler diyor ki, bedenimizin yanlış kullanımı üzerimizde aşırı yük ve baskı oluşturur. Kişi ister hareket halinde, ister hareketsiz olsun, uyumlu bir beden duruşuna sahip olmalıdır. Vücudumuzun dengesiz duruşunun en önemli sebeplerinden biri başımızı dengesiz tutmaktır. Başın, omurgamızın üstünde durduğu düşünülürse boyun kaslarının işlevi önem taşır. Başımızın düzgün duruşu için yapmamız gereken başın arkasındaki kasları gevşetmektir. Başın ağırlığı yüzünden öne arkaya gitmesiyle aslında bütün beden bu harekete katılır. Boynumuz da başa etki yapar. Baş da sırtı etkiler. Boynumuzu sürekli sertleştirip dik tuttuğumuzda başımızın doğru pozisyon ve dengeyi bulması mümkün değildir. Böylece duruşumuz bozulur. Zaman zaman boyun kaslarını gevşeterek başımızın doğru duruşuna katkı sağlayabiliriz. Biliyorsunuz omurgalılar arasında yalnızca insan bütünüyle dik olarak ayakta durabilir ama pek çok kişiyi omurgasının eğriliğinden yakınır. Bu durum vücudun dengesini bulmasına engel olan bir faktördür. Omurga iskeletin bir parçasıdır. Bir sütun gibi bedenimizin belden yukarısını destekleyen birbirinin üstüne yerleşmiş bir dizi kemikten oluşan

0: doğru alalım. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Üniversite kapılarını aralayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu'nun ilk oturumu yapıldı. Bugünse adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ardan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi, ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinin yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketle hukuk yargılamalarının hızlandırılması ve bilişim teknolojilerinin yargı süreçlerinde daha etkin kullanılması hedefleniyor. İBAN kiralama olarak bilinen uygulamaya yönelik yeni yaptırımlar da düzenlemede yer alacak. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi LOMTAS'ın test görüntülerini paylaştı. Lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. Ankara'da korsan otoparkçı ve valilere yönelik operasyon yapıldı. Vatandaşın huzurunu bozan ve kamuya açık yerleri işgal ettiği tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, belediyede rüşvet havuzunun kurulduğunu iddia etti. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının şaibeli para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Batı Trakya Türk azınlığının yakından takip ettiği Çınar Camii davasında karar açıklandı. İskeçe Mahkemesi 11 Ekim 2024 tarihinde Çınar Camii'nde yaşanan olaylarla ilgili yargılanan 4 azınlık temsilcisine 17'şer ay hapis cezası verdi. Karar azınlık çevrelerinde tepkiyle karşılandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan

TAN'dan açıklama geldi. Teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Ana Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, ritmin yükseldiği, duyguların birbirine karıştığı bir yolculuk başlıyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların enerjik pop müziğiyle başlayıp giderek daha içe dönük ve duygusal anlatımlara uzanan bir seçkiyle birlikteyiz. İlk durağımızda 90'lı yılların genç yıldızlarından biri var, Burak Kut. 1994 yılında yayımlanan Benimle Oynama albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, pop müziğe hem enerji hem de genç bir kimlik kazandırmıştır. Burak Kut'tan iki şarkıyla başlıyoruz: Benimle Oynama ve Sevgi Hırsızı.

Yüksek tempo ile başlayan bu yolculukta şimdi duygunun daha belirgin olduğu bir tona geçiyoruz. 90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müziğinizin de yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez kendine özgü tarzı ve rahat vokal yapısıyla dikkat çeken Ege ile devam ediyoruz. 90'lı yıllarda yayınladığı albümlerle daha yalın ve samimi bir pop dili kurarak dinleyiciyle güçlü bir bağ oluşturmuştu. Ege'nin samimi anlatımıyla şekillenen iki şarkı eşliğinde devam edelim. Delice Bir Sevda ve Aşktan Söz Et.

Ritmi yeniden yükseltiyoruz. Emel Müftüoğlu 90'lı yılların pop müziğinde eğlenceli ve dans odaklı şarkılarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Hareketli düzenlemeler ve sahne enerjisiyle dönemin renkli yüzünü temsil etti. Emel Müftüoğlu'nun enerjik dünyasından iki hareketli parça geliyor. Hovarda ve Gönülden Gönüle.

Edwin ardından şimdi farklı bir tınıya doğru ilerliyoruz. Yolculuğumuzda şimdi 90'lı yılların sonlarına doğru müzik dünyasında yerini alan bir isim var, Emre Altuğ. Pop müziğe getirdiği modern yaklaşım ve güçlü vokaliyle kısa sürede dikkat çekmişti. Emre Altuğ'un yorumuyla bir eser sizlerle, İbreti Alem.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Müziğinde sistematik anlatımı ve atmosferik düzenlemeleriyle öne çıkan bir isimle devam ediyoruz. Gökhan Kırdar. Elektronik altyapılarla pop müziğini buluşturan çalışmaları, 90'lı yılların farklı müzikal arayışlarını yansıtır. Gökhan Kırdar'ın atmosferik dünyasını yansıtan iki parça sizlerle. Serseri Mayın, ardından Fayton.

Duygunun daha sade ve içten ifade edildiği bir noktaya geliyoruz. Göksel 1997 yılında yayımlanan Yollar albümüyle geniş kitlelere ulaşmış, yalın vokali ve içten yorumuyla dikkat çekmiştir. Göksel'in içten yorumuyla öne çıkan iki şarkıya kulak veriyoruz. Sabır ve

Sözlerin sadeliğiyle derinleşen bu yolculukta şimdi son durağa yaklaşıyoruz. Ve programımızın sonunda duygusal anlatımıyla öne çıkan bir isim var. Hazal. 90'lı yıllarda yorumladığı şarkılarla özellikle aşk ve ayrılık temalarını sade ama etkileyici bir dille dinleyiciye ulaştırmıştı. Hazal'dan bir eserle programımızın sonuna geliyoruz. Elden yar olmaz.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların enerjisinden duygusuna uzanan bu seçkiyle bir programın daha sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 11.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Yüksek

Öğretim kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı başladı. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi, ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. AK Parti Kadın Kolları, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve gazileri misafir etti. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Baba gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınardır." dedi. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinin yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketle yargılamaların hızlandırılması ve bilişim teknolojilerinin yargı süreçlerinde daha etkin kullanılması hedefleniyor. İBAN kiralama olarak bilinen uygulamaya yönelik yeni yaptırımlar da düzenlemede yer alacak. Türk savunma

sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. Ankara'da korsan otoparkçı ve valelere yönelik operasyon yapıldı. Vatandaşın huzurunu bozan ve kamuya açık yerleri işgal ettiği tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. Teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Anadolu Mayası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerin karşısındayız. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Serpil Kızılpınar'la beraber bugün yine Anadolu'nun çeşitli yerlerine gideceğiz. Anadolu'yu kültürle mayalayacağız. Bugünün aslında öznesi, nesnesi, başrolü, her şeyi söz. Anadolu mayalanırken söz nasıl ifade edilmiş, sözün yerini sizlerle paylaşacağız. Konuğum çok kıymetli. Kendisi aslında bir söz ustadı, aynı zamanda da bir haberci, Beyazıt Cebeci. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi programlar öncelikle. Maya dedim mi benim aklıma dil geliyor, Türkçe. Anadolu'yu mayalayan ana unsur Türkçedir. Bu bin yıllık süreçte bizi bir arada tutan, toplumu milletleştiren ana unsur Türkçedir. Ve bunun üzerine de işte edebiyatımız, şiirimiz, halk deyişlerimiz, masallarımız bu mayanın olgunlaşmış halidir bizim için.
0: Anadolu'da söz daha mı bir fazlaca mayanın özü gibi? Çünkü normalde hani şey derler ya, söz uçar yazı kalır. Ama baktığımızda Türklük geleneğinde Orta Asya'da işte Orhun abideleri var, Divan-ı Lügat-ı Türk var. Ama bir taraftan da işte aşıkların atışmasında da hani yazılı olmayan geleneği de mayalayan bir söz sanatı var. Peki bu nasıl bu kadar güçlenmiş burada Türkiye'de?
1: Ozanlarımızın ayrı bir yeri var bunda. Yani Yunus Emre ile başlıyor. İşte Dadaloğlu, Karacaoğlan. Yani bu Anadolu'nun her yerinde, her noktasında bu ozanlarımızın ayrı bir yeri var. Bunlar toplum önderleri aynı zamanda. Kültür önderleri. Bir Dadaloğlu'nun yeri, bir Karacaoğlan'ın yeri çok farklı. Yani Türkçemizi bugünümüze taşıyan bu insanlar. Yani Yunus Emre'nin o saf Türkçesi. Bizi biz yapan, Türk milleti yapan ana unsur. Yani bu daha sonra da işte Cumhuriyet dönemimizde de birçok şairimiz artık daha Türkçe eserler vermiş ama temelinde bu var. Yunus Emre var yani temelinde.
0: Bir de bir şey soracağım tabii. Şimdi sizinle ilgili hani söz üstadı dedim. Çünkü siz esasen hem haberci tarafınız ama bir taraftan da siz sözle oynamayı, sözle kendinizi ifade etmeyi de çok seviyorsunuz. Peki sözün hani bir sürü de yönü var tabii. Yani bu Türklük mayasının içindeki sözün hep başka anlamları var aslında.

0: şiiri var. Orada bir Maraşlı şeyh oldu, satılmış var. Bir 1922'de memleketine dönen bu askerin artık terhis olmuş, hasta, aslısını ele almış. Hanın duvarına yazdığı o şiirde her şey özetleniyor. Yani biz de hep acılarımızı dile getirmişiz. Yani bir savaşımız var. 1000 yıldır bu topraklara yerleşmiş olmanın bir savaşı var. Buraya sahip olmanın bir savaşı var. Anadolu'ya sahip olmak öyle kolay bir şey değil. İşte bu bütünlüğü o Türkçe sağlamış. Biz de bugünümüze kadar gelmiş. Millet olmamızı sağlayan ana unsur, yani bu milletin mayası Türkçe. Başka bir şey değil. Yani tabii ki dinimizin de önemli bir yeri var millileşmede. Ama Türkçenin yeri ayrı.
1: Evet. Peki, şimdi tabii bir taraftan da hani bu Tanzimat döneminde, divan edebiyatı zamanında ya da işte Türk Yunus'tan bahsettiniz, Mevlana'dan bahsettiniz. Şimdi bu vakitler antik zamanlarda da söz çok kıymetli. Ama sanki günümüzde kayıt altına alınmayan sözün çok da bir ehemmiyeti yokmuş gibi gözüküyor. Ve siz de tam orada haberci olarak sözü bir yere kaydediyorsunuz.
0: Yani habercilik ayrı bir dünya. Habercilik iletişim. Yani iletişim olmadan hiçbir şeyin anlamı yok artık toplumda. Yani derler ya hani ormanın içinde bir dal kırıldığında bunu duyan olmazsa o dal kırılmış sayılır mı diye bir şey vardır. Yani bizim için de öyle yani. Bir şey duymadıysa ve haber olmadıysa varlığı yokluğu tartışılır. İstediği kadar önemli olsun. Birçok önemli olay oluyor ama haber olamadığı için geri plana atılıyor. Yani bir habercilik de bir şov artık yani günümüzde. Yani toplum tamamen bilgilendirme üzerine kurulu. Her şey bilgilendirme. Bunun da bizler haberciler yapıyoruz bu bilgilendirmeyi de. Enformasyon bazen kötü yolda da kullanılabiliyor. İnsanlar toplumu farklı yönlere yönlendirmek için de bu habercilikten yararlanabiliyorlar. Ama güzel bir meslek gazetecilik. Yani heyecanlı bir meslek. Topluma da oldukça faydalı bir meslek doğru yapılırsa. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz 30 yıldır elimizden geldiğince.
1: Evet, şimdi tabii Türkiye'deki İzmir'de 1800'ün sonuna doğru bir ayaklanma var. Daha doğrusu kadınlar toplanıyorlar. O dönemdeki oradaki işte valiye gidiyorlar. Diyorlar ki biz bir konuda diyorlar tepkimizi ortaya koymak istiyoruz diyorlar. Bize izin ver diyorlar.

0: Biz sözle, habercilikle tabii bugün bunları, bu hikayeyi size aksettirebiliyorum.
1: İyi habermiş işte yani şu
0: Değil
1: an
0: mi? Yani
1: evet
0: haber
1: yani.
0: aslında sözü nasıl böyle hani kuşaklar arasında da ona bir geçiş sağlıyor. Onu iletmemizi sağlıyor.
1: Haber aynı zamanda bir arşiv, bir tarih. Yani bir haber ajanslarının birçok şeyi takip ediyoruz biz. Bunlar bizim haber ajanslarının arşivleri aynı zamanda bir belge, resmi belge. Yarınlara aktarılan bir belge. Ben de bir yıllardır haber ajansında çalışıyorum. Yeri geliyor bakıyoruz bir 20 yıl önce yaptığımız habere. Yani o dönemi aydınlatan bir tarihi vesika niteliğinde. Yani biz bazen diyorum yani geleceğe yönük bir nokta koyuyoruz biz yaptığımız haberlerle. Bugün bu haberi yapıyoruz. 20 yıl sonra torunumuz o haberi okuyacak. Ha bu tarihte şu olmuş diye bir bilgilendirme olacak. Yani bu günü gününe, saati saatine biz haberciler olarak, özellikle ajans muhabirleri olarak gündemi takip ediyoruz ve bunu gelecek nesillere aktarıyoruz.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Bu Anadolu coğrafyasında hani söz tabii çok ne? Söz bir aslında araç ve bu araç hani söz araç sallığı aslında işte dediniz ya Türklüğün en önemli
1: Evet.
0: mayalarından bir tanesi. Osmanlı'da da yanlış bilmiyorsam zurnalciler var değil mi?
1: Yani jurnal şey
0: Evet.
1: var.
0: Zurnalciler. Bunlar peki yani Anadolu'da bu haberciliğin geçmişi,
1: Tatarlar var.
0: kökeninde
1: Yani
0: ne var?
1: Osmanlı'da işte resmi habercilik var. İşte takvim-i vakayiden sonra gelişiyor.
0: Vakani'l-Rusya'lar.
1: Evet.
0: O biraz daha
1: Ondan sonra
0: tarihçiyle o zaman.
1: yavaş yavaş güçlü bir basın var aslında Osmanlı'da. Yani özellikle ikinci Meşrutiyet döneminde falan gerçekten güçlü bir basınımız var. Yani birçok olayda da gazetecilerin önder olduğunu görüyoruz yani. Toplumun önderleri olduğunu görüyoruz. Yani milli mücadelede de gazetecilerin çok büyük rolü var.
0: Halide Edip
1: Ankara'ya
0: adı var
1: evet
0: değil
1: yani
0: mi? Mesela
1: Halide Edip adı
0: kadın.
1: var.

0: bunları aktarıyor. Ayrı bir olay yani. Basın Türk milli mücadelesinde de gerçekten güçlü ve görevini yapmış yani. Yani bunu
1: Evet.
0: geçmişe dönüp baktığımızda.
1: Şimdi tabii ben sizin hani dedim ya bir haberci tarafınız var ama bir taraftan da siz eskiden derdik ya boş vakitlerinizdeki
0: Evet.
1: hobileriniz nedir? Siz aslında sözden
0: Yani
1: ziyadesiyle sanatsal çalışma ortaya çıkaran, işte dönem dönem şiirler yazan da bir insansınız.
0: ya biz İstanbul'da eğitim gördüm ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve İstanbul İletişim Fakültesi'nde eğitim gördüm. O dönemde hasbelkader Türk Edebiyatı Vakfı, Aydınlar Ocağı ve Türk Ocağı gibi yerlere takılma imkanımız oldu. Bazı şairleri birebir tanıma imkanımız oldu. Biz de onlardan
1: Kimler var
0: etkilendik.
1: mesela o zaman
0: Dilaver
1: soralım.
0: Cebeci olsun, işte İsmet Özel olsun.
1: Tabii
0: Yani
1: İsmet Özel
0: Ahmet
1: günümüz.
0: Kabaklı Hoca'yı yakından tanıdık ve onların etkisiyle bizler de ara sıra bir şeyler karalıyoruz. Yani bizim nesil özellikle bu 80 sonrası üniversite okuyan işte zaten 80 öncesi okuyanların hepsi şair. Bizde nispeten 90'lı yıllara kadar şair bir nesil o var. Edebiyatı seven yani günümüzdekiler nasıl ki sosyal medyacıysa biz de işte şiir yazıyorduk, bir şeyler yazıyorduk. Yani hikaye denemelerimiz oluyordu.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii o vakitler sizin gençliğinizde söz tabii daha da kıymetli, daha da muteber ve o yüzden de aslında kültür sözle mayalanabiliyordu.
0: Evet.
1: Yani peki günümüze geldik de bu sözün özü, yani
0: Tweet
1: sözün
0: atıyoruz artık.
1: özü,
0: Sözün
1: evet.
0: özü tweet oldu
1: Sözün
0: artık.
1: özü tweet oldu. Yani söz peki bu giderek daha mı önemi kaybolacak? Yani söz olmazsa biz nasıl peki
0: Hani konuşmayı
1: mayalı?
0: bıraktı toplum ya. Artık klavye konuşuyor, işte tuşlar konuşuyor. Sosyal medya hesaplarındaki işte 40 cümleyi geç, işte 40 harfi geçmeyen cümleler konuşuyor. Yani insanlar konuşmayı bıraktı diyesek yeri olur. Artık ya tamamen.
1: Toplum bunu böyle düşünüyor olabilir ama Cemil Meriç diyor ki aydın geleceğin fikir işçisidir. Peki bu fikir işçisinin de en önemli kozu sözü değil midir? Yani günümüzde o zaman yani bir fikir işçileri mi kayboldu? Söz çok kullanılmayan bir şeye dönüştüyse biz şimdi peki günümüzde kültürü neyle mayalayacağız?
0: Valla hala var yani çok güzel romancılarımız, hikayecilerimiz var yani ulaşmak isteyen ulaşıyor bu kişilere. Yani yayın evlerimiz sürekli ben takip ediyorum yani çok güzel hikayecilerin romanlarını basıyor yani. Ve onun da bir kitlesi var tamamen yok oldu diyemeyiz yani. Yani güçlü bir yayın evi ağımız var.
1: Türkiye sanırım dünyada en çok kitap basılan ülkelerden bir tanesiymiş
0: Yani
1: günümüzde.
0: öyle sanki yokmuş gibi düşünemeyiz yani bu konuda. Tamam gençliğimizde bir şey var yani sosyal medya şeyi ama hala kitap okuyoruz.

0: Kim?
1: İnsandır o da. İnsan
0: Hmm.
1: üzerinedir bütün cümle. Hayatta yani sonuçta her şeyin oluşturan şey ne? İnsan dünyada. Yani insan varsa söz de var,
0: Hmm.
1: kelime de var, her şey var.
0: Evet. O zaman peki biraz böyle kafaları karıştırırsak, sözün özü insan ise,
1: Evet.
0: insanda özne ise, bu durumda Anadolu'yu mayalayan bu sözün de o zaman Anadolu aslında insan
1: İnsan
0: tarafından da yine
1: tabii ki.
0: mayalanıyor,
1: İnsan
0: insanı
1: tarafından.
0: mayalıyor.
1: Toprak ve yani toprak çok önemli.
0: Hı
1: Maya,
0: hı.
1: toprak olacak ki maya olacak.
0: Evet.
1: Toprak yetiştirecek. Onu hasat edeceksin. O da insandır. Yani toprağın yetiştirdiği de insandır. İnsan da sonuçta ürünü veren kişi.
0: Peki bu Anadolu'daki hani çeşitli dönemler var tabii. Yani
1: Evet.
0: dedik ki hani işte ta Orhun abidelerinden başlıyor Divan-ı Lügat-ı Türk ve hepsinde de aslında doğa var, kuş var, insan var. Doğa sevgisi işleniyor. İşte Yunus'a ve Mevlana'ya geldiğimizde de aslında meselelerini anlatmak için çok fazla toprak, tohum da kullanılıyor. Mesela Yunus ve Mevlana'nın referanslarına hep bir bakıyorsunuz tohum, toprak, insan kullanılıyor
1: Yani bunlar
0: referanslarında.
1: sonuçta tasavvufun etkisi var.
0: Hı.
1: Yani bunlar hepsi bir aslında
0: Hı.
1: ifade etmek istediği çok büyük şeyleri çok kısa bir kelime, bir toprakla, bir tohumla anlatabilen insanlar bunlar. Özünde Allah sevgisi var her şeyin.
0: Hı.
1: Bu Yaradan'a olan sevgiyi bir şekilde Yunus Emre bu ifade etmiş. Yani bize o kadar büyük eserler vermiş ki
0: Hı.
1: Türkçenin yani ayrı bir şey yani Yunus'un eserleri tip belli başına yeter yani başka bir şeye bile gerek yok yani.
0: Bir de orada şöyle mi olmuş acaba? Hem Yunus hem Mevlana mesela tohumu, toprağı elbette Türk kültüründe bunlar ağaç mesela ağaç kültürü çok önemli, orman çok önemli Türk kültüründe. Bazı böyle kelimeler var çok kıymetli ve Türklüğün ortak paydası olan kelimeler, ortak duygular. Yunus biraz onlar üzerinden herhalde bu Türklüğü de mayalamaya çalışmış. Yani ortak kelimeler mesela ağaç dediğinizde hani evin direği dediğinizde, ağaç
1: İşte nedir?
0: dediğinizde,
1: Haymana olan.
0: kahramanlık dediğinizde.
1: Hayma ne demektir? Hayma çadırın ortasıdır, değil mi?
0: Hı.
1: Çadırın orta direğine hayma diyorlar. Bizim için haymana ise Osmanlı'yı kuran ana unsurdan birisi. Yani hayma ananın peşine takılarak Söğüt'e geliyor yani Osmanlı.
0: Hı.
1: Yani bizde her şeyin başı ana. Yani Türk
0: Evet.
1: kültüründe her şeyin başında anne var, kadın var.
0: Hı.
1: Kadın ayakta durduğu sürece toplumda ayakta duruyor. Böyle bir toplumun sahibiyiz. Yani mayalayan kadın yani bizde işin gerçeği.
0: Tabii o toprak ana dediğimizde de aslında yani neredeyse bütün Türk dünyasında toprak ana dediğinizde belki yüzlerce üzerine şiir
1: Tabii ki.
0: yazabiliyorsunuz, yazı yazabiliyorsunuz. Bu kadar nasıl güçlü olmuş peki sözler?
1: Yani toprak size şöyle diyeyim. Toprak insana benzer.
0: Sizin tabii şiirleriniz de var değil mi böyle hani?
1: Susarsa çatlar, konuşursa bereketlenir.
0: Hı.
1: Ben sözü toprağa benzetenlerdenim. Yazarken her harfi bir tohum gibi ekiyorum satırlarıma. Çünkü edebiyat aslında bir toprak işçiliğidir. Duygunun, düşüncenin ve kelimenin sabırla harmanlandığı bir emektir. Şiir ise bir bu mayanın
0: Hı.
1: sesidir. Sessizliği konuşan, zamana direnen bir sestir. Bir köy öğretmeninin gözyaşında da vardır. Şiir bir ninenin duasında da, toprağa işen bir çiftçinin nasırında da. Ben şiiri yüksek sesle yazmam, alçak sesle hissederim. Çünkü Anadolu şiiri yüksek perdeden değil, derinden söylenir. Yani yürekten söylenir. Bizim hikayemiz ne salt şehirde doğmuştur, ne salt köyde. Ama her biri bu ülkenin havasında solumuş, suyundan içmiş, ezanıyla uyanmış, türküsüyle uyumuştur. Bugün edebiyatımızda hala o maya tutuyorsa bu toprağa sırtımızı dönmediğimiz içindir. Hala köylü, kentli de olsak hala bir tarafımız nerede? Toprakta değil mi?
0: Evet.
1: Hepimiz biraz köylüyüz. Toprağın kentte taşımış insanlarız.
0: Hı.
1: Ne kadar gecekondularımız yıkılsa da yerlerine gökdelenler de dikilmiş olsa o gökdelende oturanlar, insanlar da o köylülerin, toprak sahiplerinin toprağı işleyen insanların çocukları.
0: Evet.
1: Yani
0: Şey diyorlar
1: evet.
0: ya hani toprağım. Toprağım dediğinizde böyle ağız dolusu, değil mi?
1: Toprağın
0: Toprağım.
1: bir sahiplenme var bunda.
0: Evet.
1: Yani bir

0: bir sahiplenme var. Toprağım dedi mi, yani özellikle Anadolu'da ayrı bir güzel bir şey. Yani sanki bir şeyini candan
1: Bir
0: canın ötesini
1: devasa
0: bulmuş
1: bir
0: gibi.
1: kültürün bütün özellikleri aslında bir toprağım kelimesinin içine
0: Evet.
1: sığdırılmış. Yani o yüzden sanki o hülasa sanatı, mübalağa sanatı Anadolu'da söz üzerinden çok güçlendirilmiş bir şey de gibi yani. Hani bir kelimeyle aslında bütün bir mevzu anlatılabiliyor gibi.
0: Evet. Yani bir olmanın, aynı olmanın ifadesi o. Yani biziz, biriz diyor. Yani biziz. Toprağımsın sen benim diyor. Yani
1: Evet.
0: daha ötesi bir şey yok yani bunun.
1: Diyorum ya yani bir koca
0: Aynı toprağın ağacıyız, ormanıyız, çiçeğiyiz. Yani bunda o şeyler gizli.
1: yani sözün de kuvveti tabii
0: Tabii.
1: oradan. Peki bir şey soracağım. Anadolu'yu hani sözle mayaladık belli
0: Evet.
1: ki işte siz de bahsediyorsunuz zaten. Özellikle de 1071'den itibaren o Malazgirt'ten itibaren Tapduk Emre de diyor ya hani Türkiye'yi, Anadolu'yu Türkler bu kadar nasıl hızlı mayaladıların karşılığı esasen Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri Maya kelamı.
0: Evet.
1: Maya'nın özü de diyor Türklük, birliktelik, dayanışma, ahilik geleneği gibi bir takım gelenekler var.
0: Yani
1: Bir de
0: hala
1: dil
0: Orta
1: birliği.
0: Asya'dan getirdiğimiz birçok gelenek yaşatılıyor. Mesela birçok köyümüzdeki gelenekler vardır. İşte ne bileyim bir al basması. Mesela bizim bu Kızılcahamam civarında dede ağaçları vardır.
1: Yani
0: Dede ağaçları kimse o ağaca dokunmaz. O kutsal gibi. Bu da ta işte Oğuz Kağan Destanı'na kadar kökü var. Ağaç kültü. İşte ağacın kovuğunda bir kız görüyor. Ondan evleniyor. İşte üç tane çocuğu oluyor. Deniz, gök. O hala birçok şeyde Anadolu'nun ilçesinde ta aynı tatla yaşanmaya devam ediyor. Birçok şey var öyle. Yani Anadolu aynı Anadolu. Yani Orta Asya'dan geldiği gibi duruyor birçok konuda.
1: Peki bir şey soracağım. Tabii divan edebiyatı da aslında o dönemin
0: O divan edebiyatı bir imparatorluk
1: evet
0: edebiyatı.
1: imparatorluk
0: Ha.
1: edebiyatı tabii bir de oradaki sözler, oradaki şey de nizam da çok güçlü ama halktan bir miktar kopuk olduğu için mi aslında oradaki o müthiş ya yani müthiş bir söz sanatı var, yaratıcılık var,
0: Ya
1: inanılmaz
0: aslında
1: bir
0: halktan kopuk değil de yani Anadolu Türkçenin biraz daha artık sadeleşmesinden kaynaklandı. Yani yoksa o imparatorluk dili
1: evet.
0: Osmanlıca korunsaydı yani herkes her Türk çocuğu da o dili anlayabilirdi, o şiirden lezzet alabilirdi.
1: Biraz böyle daha üst bir perdeden,
0: Yani
1: üst bir
0: sonuçta bir ortada
1: edebiyat.
0: imparatorluk var. Tabii ki
1: Tabii ki.
0: imparatorluğun da dili ona göre olacaktı. Yani
1: Daha damıtılmış bir söz sanatı var
0: büyük
1: gibi değil mi
0: bir
1: orada?
0: şey yani tabi bir ucu Afrika'da bir ucu Balkanlar'da olan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bu da
1: Şanına yakışır da
0: şanına
1: tabii bir
0: yakış.
1: edebiyat.
0: Evet
1: Değil mi?
0: yani bir
1: Meşredilmesi.
0: Kanuni Sultan Süleyman var. Tabii ki onun şairi de din adamı da ona göre olacak. Yani Ebu Suud Efendi de olacak, işte Fuzulisi de olacak. Dünyaya hakim bir imparatorluğun edebiyatçısı da ona göre olur.
1: Yani aslına bakarsanız o birazcık da bizim hani o Avrupa'daki Rönesans'taki o şaşalı, heybetli
0: Aynen yani
1: sanatın da
0: evet.
1: bizdeki karşılığı
0: Tabii
1: değil
0: ki
1: mi
0: yani
1: biraz da?
0: tabii ki yani ayrı bir divan edebiyatı çok muhteşem bir edebiyat yani.
1: Ya bir kere müthiş bir yazım becerisi var değil mi orada?
0: Yani kurallarıyla her şeyle ayrı bir dünya yani.
1: Zengin, müthiş bir orada başka bir şey var. Peki bir sürü işte tazminat var, divan edebiyatı var, birinci yeniler var, ikinci yeniler var, garip akımı var, Orhan Veliler, Oktay Rıfatlar var. İşte halka yakın olanlar var, Cemal
0: Hepsi de
1: Süreyyalar var,
0: Türkçemize
1: İsmet
0: hizmet
1: Özeller var.
0: etmiş.
1: Bunların içinde böyle hani en çok sözün yakıştığı ya da en
0: Tabii
1: böyle
0: ki
1: şunun
0: Necip
1: sözü
0: Fazıl'dır.
1: çok
0: Yani
1: sağlamdır.
0: Necip Fazıl'dır. Sezai Karakoç'tur.
1: Evet, değil mi
0: Yani
1: Sezai Karakoç da? Yani ciğerimizi de böyle delmek denen.
0: o hala işte Monoroza şiiriyle gençliğimizde hepimiz Monoroza şiirini okuyarak aşık olmuşuzdur. Yani o
1: Şimdiki
0: özellikle
1: gençlere o zaman ne diyeceğiz? Hangi şiir?
0: Vallahi bilemeyeceğim artık şiir okuyorlar mı onu da bilmiyorum yani.
1: Şimdi biraz tabii rap daha böyle devrik
0: Daha
1: cümleler,
0: değişik
1: daha
0: aynen.
1: kısa kısa cümlelerle değil mi kendilerini ifade
0: Bizim
1: ediyorlar?
0: de biz kendimizi Sezai Karakoç'la ifade ediyorduk. İşte Turgut Uyar'la, Cemal Süreyya'yla, Atilla İlhan'la

0: ben sana mecburum diyerek ifade ediyorduk. Şimdikilerde dediğiniz gibi rap'le ifade ediyorlar.
1: Evet, tabii vakit geçtikçe de orada başka başka şeyler ortaya çıkıyor. Siz o zaman Necip Fazılcısınız
0: Necip
1: biraz.
0: Fazıl ve İsmet Özel de tabii ki yani sevdiğimiz şairler. Atilla İlhan ayrı bir şey. Atilla İlhan'ın gönlümüzdeki yeri ayrı bir şey. O da muhteşem bir şair. Onları okuduk, bugünümüze geldik yani.
1: Peki bir şey soracağım. Tabii bizi dinleyenler arasında hani biz Anadolu'yu mayalayan kelimeler, sözler, işte akımlardan bahsederken belki yeni çağın modern zamanlarda da sözle yine Anadolu'yu mayalamaya devam etmek isteyen belki yeni şiir yazmak, edebiyatçı olmak isteyenler vardır. Onlara ne
0: Ne
1: önerirsiniz?
0: okusunlar yani,
1: Sözü
0: eskiye
1: nasıl
0: okusunlar.
1: tutsunlar? Sözü
0: Onu
1: nasıl kullansınlar?
0: öncelikle bir geçmişe dönük şairlerimizi, edebiyatçılarımızı öğrensinler. Şiirlerini okusunlar. Onu yenilesinler yani, üzerine bir şeyler inşa etsinler. Biz de işte kendimizce o şairleri dinledik. Bir şiirlerini kendimizce bir şiir yazdık yani, şiirler yazdık.
1: Şiirler yazdık. Artık yavaş yavaş son böyle bir 4-5 dakikamıza da yaklaşıyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii siz daha şiircisiniz
0: Evet.
1: ve hikayecisiniz. Bize böyle birkaç sizin çok
0: İstersen
1: kıymet verdiğiniz
0: tamam, bir şiir
1: şiirlerden bir
0: okuyabilirim.
1: var
0: Orada
1: mı
0: daha
1: böyle
0: yeni
1: hani?
0: bir şiirim var. Memleket gözlüm. Bugün Kızılay Meydanı gibiyim. Kavgalıyım geç açan çiçeklerle. Öfkeleniyorum. Kırasım geliyor tüm kırmızı ışıkları. Sonra bir tövbe bekliyorum. En masumundan. Güvercinlere adını fısıldıyorum. Sevdiğim akasyalar şahittir. Fabrika kızlarının alın teri hakkına bu şehrin ayazında donan gözyaşlarımdaki gölge sensin. Milyonlar geçiyor yanımdan. Sen gelmiyorsun ya. Uzak bir şehirden hastasını getirmiş yabancı gibi kala karıyorum tek başıma. Zindan gözlüm. Bugün Kızılay Meydanı gibiyim. Bakma kalabalık olduğuma. Kahkaha atsa da gözlerim, bir gölgem yanımda, bir de sensizliğim.
1: Yalnız herhalde bu zindan gözlüm dediğimiz epeyce bir böyle derin sızı mı var içinde, acıklılık hali mi var? Ne var zindan gözlümün altında?
0: Bir şeydir yani,
1: Bu
0: sonuçta şairlerin bir şeyi
1: sizindi
0: yoktur.
1: değil mi? Bu sizindi
0: Evet,
1: değil mi?
0: kendi
1: Evet,
0: şiirim.
1: evet. Siz tabii çok hani peki o zaman şunu söyleyelim. Yani en çok okumaktan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Herhalde mesela işte sizin mesela az önce söylediğiniz şairler bu yani Türklüğü de mayalayan şairler bunlar. Bir zaman.
0: Türkçeye hizmet ettikleri için doğal olarak da Türkçeye hizmet ediyorlar. İdeolojileri ne olursa olsun hiç bakmıyorum bile.
1: O çok
0: Yeter ki
1: dikkatimi çekti. Yani
0: Türkçe yazıyor
1: bu
0: yani sonuçta. Nazım
1: bahsettikleriniz
0: Hikmet de Türkçe
1: aslında.
0: yazıyor. Necip Fazıl da Türkçe yazıyor.
1: Evet.
0: Yani hizmet ettikleri yer Türkçe ve Türklük.
1: Yani o Türkçeyi kuvvetlendiren de
0: Evet.
1: isimler bunlar.
0: Yani
1: Yani belki görüşleri farklı
0: hiç
1: ama
0: önemli değil.
1: ortak paydaları
0: Türkçe.
1: Türkçe her söze böyle
0: Yani bu
1: hani
0: onlar bu Türkçeyi bu günümüze taşıdılar. Allah razı olsun hepsinden.
1: söze kıymet veren herkesten
0: Tabii ki.
1: Allah razı olsun değil mi? Söz
0: Evet.
1: çok kıymetli. Peki bir şey daha o zaman. Artık dedim ya son birkaç dakika. Bu aşıklar
0: Evet.
1: da tabii ki yani işte özellikle de köylerde hala da atasözleri, deyimler bunlar da tabii kültürün en önemli mayalarından bir şey. En son Gaziantep'te biriyle konuşurken diyor ki gelinine kızacak bir kayınvalide. Diyor ki gelinine böyle uzaktan anlatıyor. Şans atlı gide sen yaya kalasın. Yani bu atasözleri de sözün gücü için çok
0: Tabii ki
1: kıymetli değil
0: yani
1: mi?
0: bir bizim Abdurrahim Karakoç gibi bir şairimiz var ve onun şiirlerini besteleyen Mahsuni gibi de bir ozanımız var. Yani daha başka bir söze gerek yok. Bak, ikisi zıt kutupta olmasına rağmen Karakoç yazıyor, Mahsuni de bunu saza döküyor.
1: Evet.
0: Başka bir şeye gerek yok yani. Bu kadar güzel bir toplum bizim
1: O
0: toplumumuz.
1: zaman söz sanatı demişken herhalde bu kadar püripak ve gelişmiş bir sanat sanırım hem Mahsuni Şerif hem
0: Evet.
1: de Aşık Veysel
0: Evet,
1: benim
0: tabii ki.
1: sadık yârim kara topraktır. Ya sözün daha ötesi olabilir mi? Daha böyle
0: Yok, Aşık Veysel tabii ki. Toprağın şey ozanı o. Daha nasıl
1: bu
0: anlatılır?
1: kadar
0: Tabiat
1: keskin bir şey
0: sevgisi,
1: olabilir mi?
0: tabiat sevgisi toprak sevgisi Aşık Veysel'de en zirveye çıkmış hali yani.
1: Anadolu'nun söz sanatının herhalde en evet. böyle hani damıtılmış, bu kadar basit ama bu kadar kuvvetli başka bir herhalde söz üstadı yoktur diye tahmin ediyorum.
0: Yok, yani, kesinlikle.
1: Evet. Artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bugün Anadolu'yu mayalayanlarda çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Beyaz Cebeci. Onunla hem bir miktar böyle habercilikte sözün önemini konuştuk. Biraz da söz sanatını konuştuk.
0: Vallahi benim için çok değerliydi. Çünkü hep haber ağırlıklı konuşuyorduk. Bugün biraz da edebiyata girdik. Şu gündem yoğunluğunda, haber yoğunluğunda benim için çok farklı bir deneyim oldu.
1: Evet. Sizin de sözlerinizi gene tarihe burada böyle iliştirmiş İnşallah. Olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünün öznesi, bugünün sözün özünde söz vardı, sözün gücü vardı. Sözün Anadolu'yu nasıl mayaladığı vardı ve bu mayanın içerisinde şairlerin, edebiyatçıların, aşıkların ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Haftaya başka bir programda yeniden Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin görüşmek üzere. Keyifle ve huzurla kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavında sona gelindi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap vermeye çalıştı. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayii ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Çiftçi, camide bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu da belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede

geniş çaplı arama başlatıldı. İstanbul'da Kadıköy ve Beylikdüzü'nde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 5 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasındaki görüşmelerin öğleden sonra başlaması bekleniyor. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan bu hafta da karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, biz geçen hafta Kültür Otağı'nda Yavuz Kartallıoğlu hocamla Osmanlı Türkçesinin ne olduğunu, Osmanlı insanının aslında hangi dili konuştuğunu, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılıkları ana hatlarıyla konuşmuştuk. Tadı damağımızda kaldı, çok güzel bir yerde bıraktık. Bugün Yavuz hocamı tekrar misafir ettik ki o kaldığımız yerden devam edebilelim. Hocam Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi. Profesör Doktor Yavuz Kartallıoğlu kendisi yine karşımda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. İkinci davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Tekrar bizi kırmayıp geldiğiniz için hocam. Evet, şimdi geçen hafta bir şey temel oluşturduğumuzu düşünüyorum. Dinleyicilerimizin kulağına kar suyu kaçırdık. Şimdi onun üstüne bir şeyler daha söyleyeceğiz hocam. Aslında bugün daha da böyle keyiflendireceğiz sohbeti. Çünkü biraz artık böyle halkın gündelik konuşma diline inmeye başlayacağız. Esnaf nasıl konuşurdu? Nasıl selamlaşırdı, nasıl pazarlık ederdi gibi böyle merakları gidermeye çalışacağız. Şöyle başlayalım hocam. Yani çünkü bir şeyi anlayabilmek için, bir dönemi anlayabilmek için aslında o dönemin gündelik hayat diline kulak vermek gerekir diye düşünüyorum. Ve bu gündelik hayatla ilgili konuşmaların belki başlangıç noktası, çünkü Osmanlı dediğimizde de biraz merkez olarak İstanbul'u alıyoruz. İstanbul adıyla başlayalım isterseniz. Çünkü hep böyle bir tartışma vardır. Ben de bunu merak ediyorum. Karşımda da sizi bulmuşken sormak isterim. Şehrin adıyla başlayalım. Yani bu İstanbul mu diyeceğiz, İstanbul mu diyeceğiz, hangisini dersek doğru olur hocam? O İ ve I arasındaki farkı bize anlatır mısınız?
1: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Evet, sizin de değindiğiniz üzere İstanbul mu, İstanbul mu bir popüler, aslında yarı popüler, yarı bilimsel tartışma olarak devam ediyor. Bu Arap harfleriyle yazdığımız Türkçe'de ilk baştaki elifle yazılıştan dolayı I, I belli olmuyor. Ama geçen hafta söylemiştik, Osmanlı dönemindeki Türkçe Latin harfleriyle de yazılmıştı. Bu Latin harfleriyle yazılmış olan eserlere baktığımız zaman burada ilk baştaki ünlünün I mı İ mi olduğuna dair bazı kayıtlar var. Tabii daha önce başka bir tartışma konusu da şuydu. İstanbul adı Konstantinopolis'ten mi gelir yoksa ki İstanbul'un farklı bir kökeni mi vardır diye. Bir kere ikisini birbirinden ayırmak lazım. İstanbul adı Konstantinopolis ya da Konstantin'in şehrinden gelmiyor. O farklı bir şey. Biz Türkler Anadolu'ya geldiğimizde işte Rumlardan buraları büyük oranda aldığımız için Rumca yer adlarına çok dokunmadık. Neredeyse dokunmadık ve sadece telaffuzlarını değiştirdik. Evet. Bununla ilgili yapılmış olan çalışmada İstanbul adı öncelikli olarak Eistinpoli dediğimiz, ya oradaki poli polis, bugün Bolu adında da görüyoruz, Safranbolu adında da görüyoruz.
0: Şehir demek.
1: Eistinpoli aslında şehre doğru, şehirde anlamında. Yani bu baktığımız zaman Konstantinopolis tartışması gidiyor.

0: Grekçe, Yunanca, belki Rumca bir adlandırma diyebiliriz. Türkçedeki ilk yazılı metinlerde 12. yüzyılda, 13. yüzyılda karşımıza çıkan biçim, başta ı, i yok, Stambol. Stambol bu
1: İstanbul.
0: metinlerde, yani bugün bazı dillerde de kullanılıyor. Daha sonra orada bir ünlü türüyor. I mı i mi tartışması, baktığımız zaman bakın u da yok son hecede. İlk karşımıza çıkan biçim Stambol, daha sonra bu İstanbul ve İstanbul biçimine dönüşüyor ve ilginçtir. O dönemin Türkçesinde, Osmanlı Türkçesinde bu adın 15 farklı telaffuzu var. Ve en sonunda bugünkü İstanbul biçimine ulaşılıyor, ama Osmanlı Türkçesi döneminde en çok telaffuz edilen İstanbul. İstanbul.
1: Bol.
0: Bakın B'den önce aslında bugün de İstanbul diyoruz. B'den önce ne söylemek zor.
1: Evet.
0: Telaffuz kolaylığı sebebiyle o dönemde sondaki polis adı da kalıyor. En fazla İstanbul şeklini görüyoruz. Daha sonra İstanbul. Daha sonra İstanbul. Artık o son hecede Türkçe'de ikinci heceden sonra bulunmadığı için uğraşıyor. Ve nihayet İstanbul'da geçiyor. Ama hocam çok ilginç bir şey vardır. Sizin de alanınız halk edebiyatı olduğu için halk etimolojisi ya da işte folk etimoloji diyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu kadar önemli bir şehrin adı, dünyada herkesin gözünün olduğu şehrin adı aslında Türkçe'de bir halk etimolojisine de uğramış. Yani halkın arasında çok farklı şekilde, hiç beklenmedik şekilde bir telaffuz olmuş. Evliya Çelebi de çok kaydediyor. İslambol.
1: İstanbul.
0: İslambol. O kadar
1: Evet.
0: güzel ki bakın, İstanbol. İslambol, yani İslam'ın bol olduğu,
1: Evet.
0: yaşandığı şehir diye bir halk tarafından bu
1: Evet.
0: etimoloji yapılmış ve çok da yaygınlaşmış. Bazı eserlerde de görüyoruz, bakın İstanbul, geçen haftaki pasaportu konuşmuştuk
1: Evet.
0: ve insanlar buna bir anda İslambol
1: İstanbul.
0: demişler. Hocam, halk etimolojisi örneğini dinleyicilerimize biraz şöyle somutlaştırayım ben. Tabii bu bilimsel etimoloji değil, ama işte ne diyelim, biraz yakıştırma, örnekseme, örneklendirme yoluyla oluyor. İşte çok geçmişte evliyalar Belh şehrinden, ya da ermişler diyelim, din büyüklerin, Belh şehrinden batıya doğru uçmaya başlamışlar. Uçmuşlar uçmuşlar. Evliyaların artık ne diyelim şeyhi yorulmuşlar, hep beraber emir vermiş. Konya demiş. Konmuşlar, olmuş Konya. Bu halk etimoloji, sizin
1: Evet.
0: de hani güldüğünüz üzere damaklarda, gönüllerde tat bırakır ama bilimsel bir tarafı yoktur. Biliyoruz ki Konya da aslında İkonyum'dan gelir. Yani
1: Evet.
0: İstanbul da aynı şekilde halk arasında tamam yaygınlaşmış, yazılı kayıtlara geçmiş. Bu da İstanbul adını farklı biçim olarak kullanılmış, ama nedir? Bilimsel olmayan nedir? Halka mal
1: Evet.
0: olmuş bir
1: Biraz
0: etimoloji.
1: vahşi etimoloji diyebilir miyiz hocam buna?
0: Vahşi etimoloji, ama bir yandan da hani ne diyelim, belki bir güzel adlandırma
1: Evet, muhakkak.
0: örneği. Geçen hafta söylemiştik, dedemin pasaport demesi gibi,
1: Gibi.
0: orada İstanbul'da da
1: Evet.
0: İslam'ın bol olduğu şehir olarak epey
1: Doğru.
0: metinlerde kullanılmış. Bugün bile belki Türkiye Türkçesinde bazı eserlerde Google'dan bunu aradığımızda İstanbul'u
1: Çıkıyor
0: görebileceğiz.
1: karşımıza,
0: Karşımıza
1: evet.
0: mutlaka çıkacaktır.
1: Ben bu İstanbul'u dedemin hatıralarından nakledildiği şekliyle biliyorum. O da İstanbul camisi çok olduğu için, o şehir İslam'ın kalesi olduğu için öyle denir falan diye aktarıldığını biliyorum ben de, duymuşluğum
0: Büyüklerimizin
1: var.
0: zihinlerinde
1: Evet.
0: nakledilerek günümüze kadar
1: Evet,
0: gelmiş. Biz de
1: hocam.
0: bunları yaşatmak zorundayız.
1: Evet.
0: Ama buradaki en diyeceğimiz, günümüzde ığlı söylenmesinin sebebi hocam, Türkçedeki bu büyük ünlü uyumu, dil uyumu
1: Evet.
0: dediğimiz, hani mesela sıkara ızgara yapmışız. İşte istatistik yapmışız. Orada da tutmamış, ama İstanbul daha az. Yani
1: Evet.
0: benim gördüğüm kayıtlarda daha çok iyili. Yani
1: Evet.
0: İstanbul telaffuzu tarihi süreçte de İstanbul telaffuzuna göre daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
1: İkisi de güzel.
0: İkisi de
1: Tıpkı
0: güzel.
1: İstanbul gibi hocam.
0: Kesinlikle,
1: Evet.
0: kesinlikle.
1: Böylelikle bu İstanbul konusunu çözmüş olduk. Şimdi tabii şehrin adını konuşmak bize sesleri, telaffuzları düşündürüyor. Siz de örneklendirdiniz zaten. Ama bir de o seslerin yükseldiği sokaklar var. O sokaklarda yaşayan esnaf var, insanlar var, komşular var, kahvehaneler var. Biraz oraya geçelim hocam. Çünkü gözümüzde hep böyle görkemli saraylar falan canlanıyor İstanbul dendiğinde, ama şehrin dili biraz da sokaklarda aslında yaşıyor ve canlanıyor, çeşitleniyor. Alışveriş yapılıyor, esnaflar müşteri çekiyor, dediğim gibi pazarlık yapıyorlar. Bugün bunların üzerinden tabii yüzyıllar geçti, ama şöyle bir baktığımızda yani Osmanlı İstanbul esnafının nasıl konuştuğunu tahmin edebiliyor muyuz hocam?
0: Evet hocam, geçen hafta da söylemiştik, bazı yazılı metinlerde

0: İstanbul'daki esnafların bazılarının nasıl konuştuklarına dair kayıtlar var. Geçen hafta demiştik iyi ki Evliya Çelebi diye birisi
1: Evet.
0: dünyadan geçmiş ve 10 ciltlik bir eser bırakarak,
1: Doğru.
0: yani değer biçilemeyecek bir eser bırakarak geçmiş. Hocam siz de söylediniz, halk dili ama bir yandan da bu bilimsel olarak sokağın dili de geçiyor. Yani sokağın dili dediğimiz zaman halkın dili ama esnafın dili. Evliya Çelebi İstanbul'u anlatırken döneminde bir esnaf alayı yapılıyor ve esnaf alayında o dönemin esnafı ürettikleri veya sattıkları ürünlerle birlikte ve kendilerini toplumun hafızasında unutturmayacak bazı slogan ya da uranlarla birlikte geçiyorlar. Mesela lağımcılar aşağı aşağı diye yerleri aşmak fiilinden aşağı aşağı diye yerleri süpürüyorlarmış. O dönemki hırsızlar, yan kesiciler de kendilerine bir şey bulmuşlar. Çünkü yan kesicilik olayı vakası çok
1: O
0: fazla.
1: da esnaftan
0: O da
1: sayılıyor
0: esnaftan
1: yani.
0: sayılıyor. Evliya, çünkü onları da sıraya koymuşlar Evliya
1: Evet.
0: Çelebi'ye göre. Diyor ki var yemez malı ister hırsızlarız. Pirimiz ayyardır diyor. Yani onlar
1: Aa.
0: da kendilerini bir silsile halinde
1: Bir de pir
0: bir de pir
1: bulmuşlar.
0: bulmuşlar. Ama demek ki tutulmuş ki orada söylemişler.
1: Muhakkak.
0: İstanbul bekçileri o kadar çok hoş ki bu birebir hitap kelimesi diyelim. Bire koma, yani bırakma. Bakın kaçtı yerine kaçtı ha, vardı ha, yani hırsızlara diyor.
1: Evet.
0: Bire koma, gitti gidi, vardı gidi, işte gidi şeklinde kendilerine çok güzel bir tekerleme yapmışlar. Bire koma, kaçtı ha, vardı ha, bire koma, gitti gidi, vardı gidi, işte gidi şeklinde kafiyeli bir anlatım olmuş. Hocam çiftçiler de geçiyorlar.
1: Evet.
0: Çiftçiler de diyor ki, ekmek benden, bereket senden, ver Allah'ım ver. Benim elim değil, Hazreti Adem ata elidir. Yani oradaki şeyi ta Hazreti Adem'e kadar ekmek kelimesini
1: Dayandırıyorlar.
0: dayandırıyorlar. Hocam ekmek kelimesine de biraz etimolojisine bakarsak aslında kökü toprağa ekmekle alakası yok. Anadolu'nun pek çok yerinde gördüğüm üzere Bolu'da da büyüklerim derdi ki hala derler etmek.
1: Etmek
0: Etmek.
1: değil
0: Yani
1: etmek.
0: etmek. Bu daha sonra ekmek biçimine bir ünsüz değişmesiyle değişiyor. Buradaki aslında yapmak, yapılmış olan şey
1: Fiil.
0: anlamında. Yani etmek fiili, metinlerde de bu teli görürüz Osmanlı metinlerinde. Etmek daha sonra ekmek biçimine geliyor. Ama asıl etimolojisi yapmak, yapılmış olan şey anlamında. Hocam değirmenciler ellerindeki un kaplarından halkın üzerine un serperek Allah yüz aklığı vere diye geçiyorlarmış. Ne kadar ellerinde un
1: Evet.
0: serperek. Gemiciler, Türkler denizlerle belki Batı Türkleri biz Oğuzlar Anadolu'ya geldikten sonra büyük oranda İtalyanlar aracılığıyla geçen hafta da konuşmuştuk,
1: Evet,
0: tanıştılar.
1: evet.
0: O dönemlerde gemiyi öğrendik, ticareti öğrendik, gemi terimlerini öğrendik, bazen savaştık. Ama İtalyancadan geçen bize kelimelerin %50'si İtalyanca imiş. Sadece gemi adı, gemideki araç adı, yiyecek içecek adı değil, İtalyanların gemicilik yaparken kullandıkları seslenmeler, kullandıkları sloganlar da geçmiş. Gemiciler o dönem diyorlarmış ki Eyya Moli, bugün Heyya Mola, bazen şarkılara da
1: Evet.
0: geçiyor.
1: Hey yamola.
0: Aslında Eyya Molla gibi bir şey İtalyancası. Molla bu özellikle gemilerdeki halatları gevşet, sal, gevşet, sal. O işi yapanlara moral vermek ve aynı anda komut verip bir anda hareket etmelerini sağlamak için söylenen bir komutmuş. Gemiciler de şöyle geçiyormuş. Eyya moli, ya mola,

0: de yol verin, hatta yol virün diye, yani açılın üstünüze dökülür gibi belki. Buğday navluncuları diyorlarmış ki, bereket senden ya Mevla, ganimet senden ya Allah diye. Onlar da o şekilde, buğday navluncuları o şekilde. Hocam belki küçüklüğünüzde gördünüz, köylerde ayıcılar vardı. Ben
1: Evet.
0: büyüklerimden gördüm. Dedelerim bazen o evcilleştirilmiş, beslenen ayılara sırtlarını çiğnettirirlerdi. Ve bazen o ayılar bir tef ya da def eşliğinde, herhalde eskiden şartlandırıldıkları için o sesi
1: Evet.
0: duyduklarında oynamaya
1: Oynarlardı.
0: başlarlardı. Ve Evliya Çelebi de kaydediyor. O
1: Aha.
0: geçen esnaf alayında ayıcılar da varmış. Ve ayıcılar kendilerine bir resmen şiiri bestelemişler gibi. Şöyle diyorlarmış: kalk haberi ya vasıl, ye necisten bir fasıl, seni dağda tuttular, Adem deyi oynattılar, kur yayını divana, bahçede dolap döner, sen de döne görsünler. Yani sen de aslında bu dediğimiz
1: Oyna
0: şeyleri
1: diyorlar
0: ta
1: yani.
0: o zamandan beri geliyor. Şimdi ben Türkiye'de öyle bir şey tabii kalmadı ama ben çocukluğumda bizzat bel çiğneyen ayılar ve tepi duyunca oynayan ayılar görmüştüm ve çok ilginçtir. Evliya Çelebi bunu 17. yüzyılda kaydetmiş.
1: Evet.
0: Hocam ağda tüccarları da diyor ki, ağdalı süzelim, ay gibi güzelim, nazlı güzelim, tatlıca tatlı, ağda yiyelim, bağa gidelim, safa edelim diye devam ediyorlar. Yani o dönemdeki ağda kelimesi akide kelimesinden geliyor. Türkiye'de farklı anlamları var ama tabi burada şeker anlamında var. Sabuncular da varmış. Bu da diyor ki işte, ey rakı sabunu, sabun alın, pak olun. Şu güzelliğe bakın. Sabun alın, pak olun. Yani temizlenin.
1: Temizlenin.
0: Sabun alın, temizlenin.
1: Evet.
0: İşte yıldan yıla sabunun da çeşitleri değişse bile Türk toplumunda aslında sabunun yerini de gösteriyor bu bize.
1: Evet.
0: Yani esnaflar böyleymiş hocam. Ta ki 17. yüzyıldan.
1: Evet.
0: Konuşmaları ve söz dizimi bakınız büyük oranda Türkçe. İçinde İtalyanca kelime var, Arapça var, Farsça var. Ama söz dizimi Türkçedir. Yani Osmanlıca mı, Osman Türkçesi mi? Elbette ki Türkçenin tarihi bir dönemidir. Esnaf konuşmaları da bunu gösteriyor hocam.
1: Evet, dile zaten böyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum hocam. Nereden gelirse gelsin 17. yüzyıldan söz ediyoruz ve bugün hala bu kelimeleri konuşuyoruz. O gün için İtalyanca, işte Arapça, Farsça kelimelerdi. Bugün İngilizceden dilimize kelimeler transfer oluyor. Canlı bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar hep olacak. Sadece Türkçe'ye olmuyor ayrıca. Dünyadaki bütün diller diğer dillerden etkileniyorlar.
0: Hocam özür dilerim. Sizinle
1: Estağfurullah.
0: ikimiz 17. yüzyıla gitsek bugün konuştuğumuz Türkçe ile esnaftan alışveriş
1: Alışveriş yapabiliriz.
0: yapabileceğiz.
1: Doğru.
0: Yapabilirmişiz.
1: Evet, onların dilinden gündelik hayatın dilini duyduk. Ama galiba en doğal dil şeylerini böyle diyaloglarını insanların karşılaştıkları anda, vedalaştıkları anda gerçekleştiğini de görüyoruz. Yani onlar da çok samimi diyaloglar çünkü. İyi dilekler çünkü dilimizden dökülüyor bir taraftan da. Orada neler saklı hocam? Yani o dönem insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Vedalaşırken neler söylüyorlardı?
0: Hocam ben bir çalışmada Evliya Çelebi nasıl selamlaşırdı diye yazmıştım. Tabii ki dini o dönemdeki ifade sözleri ön planda. Mesela Evliya Çelebi en çok Esselamu Aleyküm diyor. Yine diğer ilginç bir şey hatırladığım, mesela bugün kullandığımız merhaba kelimesi de Arapça. Ama Evliya Çelebi'de merhaba kelimesi selamlaşmada kullanılmıyor. Bir kadın adı olarak geçiyor. Bu da
1: Öyle
0: çok ilginç,
1: mi?
0: araştırılmalı.
1: Merhaba.
0: Evet, ama Evliya Çelebi en çok Esselamu Aleyküm diyor mesela.
1: Evet.
0: Birazdan da söyleyeceğimiz merhaba demek ki daha sonra geçti. Türkçe'de belki kullanılmaya başladı. Ama bu bir sabah konuşmasına baktığımız zaman bir nezaket dilini seziyoruz. Yani bir üst dil, karşıdakinin gönlünü alma, gönlünü kırmama, hatırlanma, konuşmayı ilerletme. Hocam birazdan geleceğiz. Türkler işte Müslüman olmadan önce de kullandıkları kelimeler var. Ama öncelikli olarak bir nezaketli ifade olarak şunlar geçiyor: sabahınız hayrola. Sabahınız hayrola. Bu biraz daha belki ne diyelim, bir resmi konuşma gibi ama bunları da söylemek gerekiyor. Sadece halkın konuşması değil. Yani diyelim ki yurt dışından Osmanlı coğrafyasına bir misafir geldi. Misafire çalışanlar bu şekilde hitap ediyor. Türkçeyi biliyorlarsa onlar da onlara sabahınız hayrola efendim. Bazıları da diyor ki sabah şerifleriniz hayrola. Burada biraz daha yani yüce sabahınız hayırlı olsun.
1: Hı.
0: Farklı bir şey, sabahı devletiniz hayırlı olsun. Sabahı devletiniz hayırlı olsun. Ve konuşma şöyle devam ediyor hocam konuşma.

0: da. Bugün mizacınız nasıldır? Yani bugün haliniz nasıldır? Yani bugün iyi misiniz onu soruyor. Daha sonra daha yüksek bir konuşmada şöyle belki keyfi şerifiniz nasıldır? Yani orada
1: Keyfi
0: aslında
1: şerif.
0: karşıdaki kişiye biraz daha saygınlık atfediyor. Biraz daha nezaket dilini yükseltiyor. Allah'a emanet olun. Ya sizin mübarek keyfiniz nasıl? Gibi. Bu biraz daha nezaket dilinin olduğu, biraz resmi şeye
1: Belki
0: yak.
1: astın üste sorma
0: Kesinlikle
1: biçimleri gibi
0: astın
1: hocam.
0: üste biraz daha nezaket
1: Evet.
0: diliyle biraz daha üst dil gibi. Şöyle diyor mesela duayı devletinizle meşgulüm. Yani burada diyen kişi gerçekten de ast üst ilişkisini burada görüyoruz. Aslında inşallah mizacınız iyidir. O dönemde iyi. İyi
1: İyi.
0: kelimesini iyi. Mesela bugün epey diyoruz ya. O aslında geçmişte iyi kelimesinin kullanıldığı dönemlerde yapılmış. Bugün yapsaydık ipi derdik. Ama o dönemde iyi, epey sıfatı bu şekilde
1: Pekiştiriyoruz.
0: pekiştirmişiz ama
1: Ha,
0: e ile
1: epey,
0: geniş
1: epey
0: ünlüyle. Bu
1: oluyor.
0: da burada dikkat ediyorum. Diyor ki elhamdülillah sıhhatü afiyetteyim. Hamdolsun pek iyiyim. Ama burada nedir? Bir resmi konuşma. Demin konuştuğumuz esnaf ve sokağın konuşmasından biraz ayırıyoruz. Fakat nezaket dilini görüyoruz. Hocam, Türkler Müslüman olmadan önce de elbette ki şimdi demin merhaba kelimesini söylemeyi unuttum. Merhaba aslında şu anlama geliyor. Benden size zarar gelmez. Yani benden emin olunuz şeklinde. Aslında selamlaşmanın da kökünde bir eminlik var. Türkler Müslüman olmadan önce TRT'de hatırlarsınız esenlikler.
1: Evet,
0: Esenlikler bugün
1: dilerlerdi bize hep
0: dilerlerdi.
1: açırken
0: Aslında çok
1: programlar.
0: çok doğru. Ya bu da TRT'nin aslında bu tür araştırmaları çok iyi yaptığını ve
1: Kesinlikle.
0: Türkçeyi gerçekten gelecek kuşaklara en iyi şekilde nakleden yüz akı bir kurumumuz olduğunu da gösteriyor. Türkler Müslüman olmadan önce hocam esen kelimesini kullanıyorlar. Bugün Türk yaz dillerinde, lehçelerde buna isen diyorlar. Hatta İsenbike Tokan falan vardı.
1: Evet.
0: Ve esen ve esengüleşme kelimeleri var. Bir de 14. yüzyılda esenleşmek kelimesi varmış. Bu aslında veda etmek anlamı da var. İlk önce belki merhabalaşıyor. Esenleşmek, esenlik dilemek, vedalaşmak. Yani bu esen kelimesi bu şekilde. Bir de hocam sağ kelimesi var. Yani bunlara sahip çıkmalıyız. Esen kelimesi yanında sağ kelimesi var. Sağ kelimesi de aslında Türklerin Osmanlı döneminde de birbirlerini vedalaşırken Allah'a emanet ettikleri kalıplardan birisi. O dönemde diyorlar ki hocam var sağlığıyla, var
1: Varsa
0: sağlığıyla
1: sağlıkla
0: kalan
1: gitsin
0: gidene diyor
1: yani.
0: kesinlikle. Varınız sağlığıyla biraz daha kibarlaştırılıyor. Kalın sağlığıyla en sonunda da artık bugün kullandığımız sağlıcakla. Yani Allah'a emanet olun kalıbı birazdan gelecek ama belki daha eski ve Türkçe'de devam eden sağlıcakla kalın. Osmanlı ifadesi. Biraz daha bakarsak hocam peki ne diyor? Giden kişi kalana diyor ki Allah'a ısmarladık. Bugün Allah'a ısmarladık ama tam o metinlerde
1: Evet.
0: giden kalana Allah'a ısmarladık. Kalan da diyor ki demin söyledik var sağlığıyla, varınız sağlığıyla. Yani bu şekilde bir nezaket dili ve en ilginç şu kalanın gidene söylediği Allah bilence olsun. Allah bilence olsun. Bilence birlikte yanında.
1: Sizinle
0: Yani diyor ki
1: yanınızda
0: Allah
1: olsun.
0: yanınızda olsun. Bu benim dönemde gördüğüm en karakteristik
1: Bunu ilk
0: vedalaşma
1: kez
0: kalıbı
1: duyuyorum hocam.
0: Allah
1: Evet,
0: bilence
1: bilence
0: olsun.
1: olsun.
0: Yani gidene Osmanlı'nın dediği o dönemde nezaket ifadesi de olarak Allah
1: Evet.
0: bilence olsun sözü bu dönemde çok karakteristik bir söz. Ve yine giden tarafından söylenen Allah'a emanet ol kalıbı bugün de hala devam ediyor. Allah bilence olsunu keşke unutmasaydık. Ona
1: Evet, onu
0: üzüldüm.
1: unutmuşuz.
0: Bunu kullanalım diye bazen söylüyorum. Hocam tabii bazen vakit isimleriyle de dini bir ifade tarzı olarak hayır kelimesi giriyor.
1: Evet.
0: İnsanlar karşılaştıklarında hayır kelimesini kullanıyorlar. Mesela geceniz hayrola.
1: Evet.
0: Bunu bugün de söylüyoruz. Sabahınız hayrola. Ama çok ilginç bir şey daha görmüştüm. Yarınınız hayır olsun. Yarınki
1: Yarın.
0: gün sana hayır olsun. Bu kullanımdan düşmüş ama o dönemde yine vakit adlarıyla bunu kullanmışlar. Hani günümüzde bir de görüşürüz diyoruz ya artık.
1: Evet.
0: Çoğumuz bunu İngilizce see you oradan
1: Evet,
0: falan
1: oradan
0: getirdiğini
1: transfer
0: düşünüyoruz.
1: ediyoruz. Doğru ki.
0: Görüşürüz kalıbını ben ilk metinleri tararken hocam yıl olarak şimdilik 1855'te tespit etmişim. Neredeyse 200 yıla yakındır görüşürüz diyormuş.
1: Kullanıyoruz,
0: Ama
1: evet.
0: 1855'te Osmanlı Türkçesinde İngilizce çok etkin bir dil değil. O dönemde öncelikli olarak İtalyanca'nın, hadi Yunanca'yı zaten şimdilik demeyelim ama İtalyanca'nın sonra Fransızca'nın etkisi var. Ve çok ilginçtir ki hocam, revoir diye Fransızca bir kelimenin Türkçeleşmiş biçiminden geliyor. CEO'dan değil. Yani
1: öyle
0: bu
1: mi?
0: Görüşürüz kelimesini
1: Revoy'dan.
0: Aslında Revoy gibi bir kelimenin Türkçeleşmiş biçimi görüşürüz. Yani İngilizce CEO değil. Yani
1: evet.
0: Fransızcayı Türkçeleştirmişiz. Aslında görüşürüz diye güzel de bir Türkçe kalıcı ifade almışız. Ama yine de Allah bilenci olsun korusaydık iyi de olurmuş yani.
1: Bir de kendine iyi bak diyoruz hocam. Bu çok popüler.
0: Evet,
1: gençler çok söylüyorlar
0: iyi bak,
1: özellikle.
0: Bunu söylüyoruz
1: birbirine.
0: Ama Türkçe'de ne kadar güzel kalıplarımız
1: ne kadar
0: varmış.
1: Ne kadar güzelmiş.
0: Osmanlı
1: hocam
0: dönemi.
1: Aslında dilin yani hayatımızın her aşamasını dilimizin çok güzel örneklerini unuttuk ne yazık ki. Birini bir kaybeden, bir vefat eden biri olduğunda arkasından söylediğimiz o güzel sözler mesela bugün yok. Defnetmek, işte uğurlamak, öbür dünyaya irtihal etmek gibi böyle sözleri unuttuk. Hı-hı. Öldü deyip geçiyoruz. Oysa ki o tatsız mevzuyu bile böyle hani ne denir şerbetlendirmek anlamına gelen kelimelerimiz
0: kesinlikle
1: vardı bizim.
0: Kesinlikle.
1: Onları unuttuk işte tıpkı bunlarda olduğu gibi Allah bilence olsun unutmayalım hocam
0: en
1: dediğiniz
0: azından
1: gibi
0: esen
1: yeniden
0: sağ kelimesine sahip çıkalım.
1: Evet hatırlatmış olduk. Yani demek ki hem alışveriş yapabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: O günde yaşasak hem selamlaşabiliriz.
0: Vedalaşabiliriz.
1: Hiçbir fark yok hocam vedalaşabiliriz. Şimdi tabii bunlar bir de aynı zamanda dünya görüşümüzü de bu ifade dile getiriyor. Yani dünyaya bakışımızı ele alıyoruz buradan hareketle. O yüzden çok kıymetli şeyler bu söyledikleriniz hocam. Şimdi dil değişiyor ama yani kelimeler nesiller boyunca anlıyoruz ki yolculuğunu sürdürüyor. Bu örnekler bize bunu gösteriyor. Bazen farkında olmadan aslında dedelerimizin hatta ondan önceki nesillerin işte kullandığı sözleri kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi gündelik hayatta böyle kelimeler oldukça fazla yani sadece bu selamlaşma ve alışveriş esnaf dilinden ibaret değil bunlar. Neler var hocam mesela böyle gündelik hayatta dedelerimizin kullandığı bugün bizim hala kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler üzerinde birazcık duralım mı?
0: Hocam şöyle diyelim burada isterseniz biraz kaba argo söz bir şimdi
1: tabii
0: açabiliriz.
1: O tarafı da var hocam. Dediğiniz gibi yani dil sadece böyle nezaket kalıplarından ibaret değil. Mutlaka kötü sözler, argo sözler de kullanılmış. Bunlar dilin zenginlikleri ayrıca.
0: Hocam Türkçenin çoğu dilde olmayan zenginliklerinden birisi argo ve kaba söz kullanımı diyebiliriz.
1: Evet.
0: Osmanlı döneminde de çok fazla kullanılmış. Ve aslında bu baktığımız zaman söylenmesi kadar yazıya geçirilmesi de sakıncalı ve yasaklı bir alan. Ama insanlar kızdıklarında, öfkeli anlarında, çaresizlik duyduklarında ve alışkanlık gereği bu sözleri kullanıyorlar. Ama bu sözlerin bir yaptırımı da var. Mesela o dönemde birbirlerine kaba söz, argo söz kullandığı zaman biri birini mahkemeye gidip kadıya şikayet ediyor ve kadı bu sana ne dedi diyor. Ve şer'iye sicilleri bu tür aslında bölge bölge kaba sözlerle dolu. Evliya Çelebi de bunlardan da bahsediyor. Aslında kaba söz Türkçenin gerçekten mesela İngilizce'de olmadığı kadar Türkçenin çok bir argo ya da kaba söz varlığı çok çok gelişmiş durumda. Bununla ilgili çok bilimsel çalışmalar da var.
1: Diyelim ki
0: sözlükler var.
1: Hulki Aktunç'un yanılmıyorsam büyük
0: var.
1: Bir argo sözlüğü var.
0: Hocam mesela divan edebiyatında da bu Nef'inin falan kullanmış olduğu o sözler falan çalışılıyor bilimsel olarak.
1: Evet, evet.
0: Hocam soyut. Soyut. Yani öfkelendiniz, çareniz yok ya da alışkanlık gereği bu sözler ağzınızdan dökülüyor ama yaptırımı var. Bilimsel çalışmalarda bu kaba sözlere intikam kırbacı diyorlar. Yani somuta dönmez ama nedir? Kişinin fiziken de gücü yetmediği için bir intikam kırbacıdır. Güzel bir tanımlama daha var hocam. Yani canınız çok yandı, çok öfkelendiniz ve ona bir söz söyleyip çivi sözle çivi çakarak karşı tarafın canını yakmak istiyorsunuz. İşte bu alanda çalışan araştırıcılar diyor ki bir takım çantası düşünün diyor. Bu kaba sözün cevabını geriye verebilecek tek şey çekiştir diyor. Yani o çiviyi çekişle çakarsınız diyor. Bir taraf kırbaç olarak görüyor. Hocam Evliya Çelebi bunları açıkça yazmış.
1: Evet.
0: Biz günümüzde bunları nasıl yazalım diye Türk Dil Kurumu'nda ben görev yaptığım zamanlarda epey bir çare aramıştık. İşte ünlülerini yazmayalım, ünsüzlerini yazmayalım. Evliya Çelebi geçmişte bunları açıkça yazmıştır. Ama şöyle diyor. Bunları yazmak bazen doğru olmayabilir ama ben seyyah adamım diyor. Seyyah adama gittiğin yerin dilini bilmen gerekir ki
1: Tabii.
0: onların sana ne dediğini bilebilesin diye. Yani burada söyleyebileceğim hocam, kaba söz Türkçenin çok eskiden beri bir gerçeğidir, argo söz. Bunların değerini bilmeliyiz. Etrafımızda her kaba söz söyleyeni de bazen azarlamamamız gerekiyor. Özellikle samimi ortamlarda.
1: Evet.
0: Çünkü kuşaklar boyunca devam etmektedir.
1: Doğru. Dil öyle hep kibar ölçülü olmayacak. Tabii
0: Kesinlikle,
1: ki bunlar da
0: kesinlikle.
1: var dediğim.

0: Bildiğiniz gibi argo dünyasında son derece zengin. Şimdi hocam dil bazen böyle orduların, ticaret yollarının bazen de gündelik komşuluk ilişkilerinin izlerini taşıyor. Bunu zaten geçen haftadan beri konuşuyoruz. Yüzyıllar boyunca da böyle Balkanlardan Orta Doğu'ya işte Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya uzanan böyle bir geniş bir coğrafyada bunlar tabii ki göç etti bu kelimeler. Ve aynı dünyanın, aynı siyasi, kültürel dünyanın parçası oldular böylelikle. Yani Anadolu'da da var, Balkanlar'da da var. Dolayısıyla Anadolu'ya uzanan bu geniş coğrafyada Osmanlı Türkçesinin Balkanlar'da bıraktığı izler de muhakkak var. Aslında geçen hafta biraz böyle
1: Biraz
0: temas
1: konuşmuştuk ama yine de
0: etmiştik.
1: biraz
0: Evet,
1: söylenecek şey var.
0: onlardan biraz bahsedelim mi
1: Evet.
0: kelimeler üzerinden giderek?
1: 3 yıl Bosna Hersek'te görev yapmış birisi olarak
0: Evet.
1: bu konuyu konuşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Gittiğimde Bosna'nın en önemli şehirlerinden birisi Tuzla idi. Ya Tuzla, Türkçedeki Tuzla işte.
0: Evet.
1: Yani Saraybosna'ya gittiğiniz zaman hala en kalabalık yeri Baş Çarşı'dır. Baş Türkçedir, çarşı Osmanlı Türkçesi taşımıştır yine. Ve oradaki mahalle adları, dükkan adları, ürün adları hep Türkçeden gelmektedir. Hocam bu 15. yüzyıldan itibaren, yani biz işte Bosna'yı fethettik 1460'tan itibaren Türkçe çok fazla oraya kültür unsurunun dışında kelime de vermiş. Sadece Türkçe değil. Hocam Arapçayı da taşıyor, Farsçayı da taşıyor ve İtalyancayı da taşıyor. Yani bazı İtalyanca kelimeler, mesela kaptan kelimesi.
0: Evet.
1: Kaptan kelimesi kapıdan diye Türkçe Balkan dillerine taşımış. Ya Osmanlı yazı ve konuşma dilinden gitti, ya Batı Rumeli ağızlarından gitti, ya Türkiye Türkçesi, ya da Osmanlı'dan önce oraya giden bazı Türk unsurlarından Türkçe kelimeler oraya varıldı diyebiliriz. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar da var. Ben bunlardan birisine bakmıştım. Özellikle Boşnakçaya, Sırpçaya, Hırvatçaya pek çok kelime vermişiz. Ve bugün Sırbistan'da da Türkçe yer adları, bu kelimeler söz varlığı tarihi bir özellik olarak değiştirilmek istenmiyor. Hocam Sırbistan'da yani ne diyelim, yine Osmanlı'dan kalan bir meydanın çok büyük izleri ve Türkçe kelimeleri görüyoruz. Türkçenin Sırpçaya 8 bin civarında kelime verdiği söyleniyor. Yani hep biz Arapçadan aldık, Farsçadan
0: Evet.
1: aldık diyoruz ama Türkçenin de verdiği dilleri, merhum
0: Muhakkak.
1: Günay Karaağaç çok güzel bir sözlükte bunları yayınladı. Hocam mesela geçerken bazı değişiklikler oluyor ama Türkçeden geçtiğini, yani öz Türkçe kelimeler değil, hissediyorum. Mesela acemi, acemiya. Akça ya da akça, akça olarak geçmiş. Alay beyi, alay bek diye geçiyor. Mesela at meydanı, at meydan diye geçmiş. Bedava, badava diye. Dua, dua diye geçmiş. Mesela fıçı kelimesi hocam, Yunanca, Rumca, fıçıya diye geçmiş. O da çok ilginç. Baktığımız zaman keyf kelimesi bazen kef, bazen çef biçimine oluyor. Köf de cevapi biçimine geçiyor.
0: Çevapi.
1: Cevapi biçimine geçiyor. Bu da çok ilginç.
0: O ilginç bir dönüşüm olmuş hocam, değil
1: Hocam
0: mi? Ne var orada?
1: sonda bir KÇ olarak değişiyor. Sonda da bir Slav dilinin özelliği olarak bir i türüyor. Hocam bununla ilgili kulaklar için nasın, bir tane Arnavut hocamız var. Lindita Canari diye. Belki siz de bilirsiniz. O
0: Evet, duymuştum.
1: orada Türkoloji ile ilgili, Türk kültürü ile ilgili çok değerli çalışmaları var. Hocamıza da buradan selam olsun. Bir gün kendi öğrencilerin dersine girmiş. Arnavut bir öğrenci demiş ki, hocam demiş, çorba Arnavutça, baklava Arnavutça, börek Arnavutça, kahve Arnavutça, tencere Arnavutça, cezve, çarşaf, yastık, terlik, yorgan Arnavutça. Demiş ki ya Arnavutça Türkçe'ye ne kadar fazla şey vermiş diye. Halbuki hoca gülmüş, o evladım biz onları Türkçeden aldık demiş. Yani baktığımız zaman çorba, baklava, yastık, yorgan hepsi Arnavutça düşünüyor öğrenci ama bilim adamı diyor ki biz onları aldık deyince çocuk büyük bir hayal kırıklığına uğruyor.
0: Evet.
1: Hocam en önemli şeylerden birisi Türkçe kökenli soyadları taşıyorlar. Hoca, Hociç. İmam, İmamoviç. Dizdar, Dizdaraviç. Kaptan, İtalyanca'dan taşımız Kaptanoviç. Bayraktar, Bayraktareviç. Tüfek, Tüfekçiç. Baş, Başiç şeklinde bugün hala Boşnaklar arasında özellikle Türkçe soy adları çok yaygındır. Hiç de değiştirmeyi düşünmüyorlar. Ve hocam Türk çarşılarında Çukur dizisi var diye bizim.
0: Evet.
1: Çukur dizisinin amblemini gördüm kaç yerde. Bu
0: Evet.
1: derece hala kültürel birliktelik devam ediyor.
0: Tabii hocam, tarihi köklerimiz çok derin çünkü bu kültürel bağların da devam ediyor olması ve bugün de hala etkileniyor olması hiç aslında şaşırtıcı değil.
1: Kesinlikle.
0: Hocam asıl konuşacağımız konular vardı. Yine böyle yarım tadı damağımızda kaldı. İnşallah sizinle tekrar bir
1: İnşallah.
0: başka programda karşılaşırız. Çünkü merak ettiğim şeyler vardı ama sözümüz yarım kalacak. Çok güzel noktalara temas ettiniz. Bence maksat hasıl oldu.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: kafalardaki pek çok soruyu aslında aydınlatmış olduk. Bir toplumu tanımanın yolunu resmi belgeler kadar gündelik hayat dilinden geçtiğini, hatta daha fazla geçtiğini anlamış olduk
1: Kesinlikle.
0: sizinle birlikte. O yüzden çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Size ben de esenlikler dileyeyim bu hafta, madem
1: Çok güzel,
0: esenlikler
1: çok güzel.
0: dedik ve Allah bilençe olsun
1: Evet,
0: diyerek
1: Allah bilenci
0: sözlerimizi
1: olsun.
0: bitirelim. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Humphrey Bogart'ın o meşhur sert adam imajını bir kenara bırakıp bizi gülümsettiği, içimizi ısıtan bir yılbaşı masalından 1955 yapımı Benim Üç Meleğim adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmen Michael Curtiz'in imzasını taşıyan bu film, suç ve iyiliğin hiç beklenmedik bir şekilde kesiştiği sinemanın en zarif kara komedilerinden biridir. Hikayemiz, Şeytan Adası'ndaki hapishaneden kaçan üç mahkumun etrafında döner. Joseph Albert ve Jules, kaçış yollarını ararken, kendilerini küçük bir kasabada mali zorluklar çeken iyi niyetli bir ailenin dükkanında bulurlar. Başta niyetleri sadece çalmak ve kaçmaktır. Ancak ailenin içine düştüğü çaresizliği gördüklerinde bu üç günahkar adam birer koruyucu meleğe dönüşmeye karar verirler. Kendi yöntemleriyle biraz kurnazlık ve bolca da zeka kullanarak aileyi kötü niyetli akrabalarından kurtarmaya çalışırken aslında kendi ruhlarındaki iyiliği de yeniden keşfedeceklerdir. Humphrey Bogart o meşhur karizmasını komediyle birleştirerek dahi bir dolandırıcıyı canlandırırken ona eşlik eden Peter Ustinov ve Aldo Ray ile kurduğu o tuhaf ama sempatik üçlü filmin tüm enerjisini ayakta tutar. Tek bir mekanda geçen sahneler, oyuncuların muazzam performansı ve adeta tıkır tıkır işleyen diyaloglarla bir tiyatro şölenine de dönüşür. Mahkumların o kendilerine has, hınzır ama adaletli yöntemleri, izleyiciye iyilik yapmanın aslında ne kadar kolay ve ne kadar keyifli olabileceğini de hatırlatır. Finalde gökyüzünde beliren o hayali haleler, aslında her insanın içinde bir yerlerde saklı olan masumiyetinin de simgesidir.

0: Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1985 yılında 49 yaşındayken aramızdan ayrılan değerli oyun yazarımız Oktay Arayıcı'yı anacağız. Oktay Arayıcı köyden kente göç başta olmak üzere çeşitli nedenlerle toplumsal ve edebi hayatımızın daha önce görülmedik şekilde hareketlendiği bir dönemde bu dönüşümü epik tiyatro aracılığıyla sahneye yansıtan önemli bir isim olarak öne çıkar. Toplumcu, gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken Oktay Arayıcı, oyunlarında gündelik yaşamı, sınıfsal ilişkileri ve bürokratik yapının yarattığı baskıları ele alır. Yazdığı metinler yalnızca bireysel hikayelere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda içinde bulunulan toplumsal düzeni sorgulayan bir yapı kurar. Yazarın tiyatro anlayışı, seyirciyi edilgen bir konumda bırakmaktan çok, onu düşünmeye ve tartışmaya yönlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle oyunlarında açık mesajlar, yer yer sert eleştiriler, alaycı ve ironik bir dil öne çıkar. Diyaloglar da genellikle canlı, akıcı ve sahne üzerinde kolaylıkla karşılık bulabilecek bir yapıdadır. Karakterlerse çoğu zaman belirli toplumsal kesimleri temsil eder ve bu yönleriyle tipik özellikler taşır. Oktay Arayıcı'nın en bilinen oyunları arasında Rumuz Goncagül ve Nafile Dünya yer alır. Yazarın oyunları 1970'li ve 1980'li yılların çalkantılı toplumsal atmosferini yansıtırken, aynı zamanda bugün bile güncelliğini koruyan temalar içerir. Sade ama etkili anlatımı, güçlü diyalogları, orta oyunuyla epik tiyatroyu harmanlayan tekniği ve toplumsal

0: eleştiriye dayanan yapısıyla Oktay Arayıcı metinleri günümüzde de sahnede canlılığını sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Yükseköğretim kurumları sınavında alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap vermeye çalıştı. Yükseköğretim kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir savaş gemisi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen Kontra Amiral Roman Korveti'nin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.
2: Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Türkiye'nin savunma sanayinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
2: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu da vurguladı.
2: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barış, huzur ve istikrarı güçlendirmektir, dedi.
2: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Niciușoara'yla da görüştü. Görüşmede Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konular için Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı.
2: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek isteyen gençlerle bir araya geldi. Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutanı emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
0: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, NATO'pa Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılarda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlanacak. Zirveyle müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın resmi öğle yemeğine katılması ve NATO meclis başkanlarına hitap etmesi bekleniyor. NATO'nun meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilecek. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye'nin savunma sistemlerinin yaklaşık %80'inin yerli üretim olduğu belirtildi. Kara, hava ve deniz unsurlarında giderek artan kapasiteye dikkat çekildi. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisiyle bağımsız bir ordu ve inanması zor ifade.

0: ifadeleri dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Müzakere öncesi Tahran'dan sert hamle geldi. İran, ABD'nin mutabakatı ihlali nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bu sert açıklamaya karşın İran'dan İsviçre'ye müzakere heyeti gönderildiği de duyuruldu. Heyet İsviçre'ye ulaştı. Heyeti getiren uçağın üzerinde ABD'nin Minap'ta bir okula düzenlediği saldırıda ölen 168 çocuğun anısına Minap 168 yazılması dikkat çekti. Ev sahibi İsviçre, heyetlerin müzakere için ülkelerine gelmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsviçre mevkidaşıyla bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına dair kanıt olmadığını belirten ABD kanadından gelen açıklama, görüşmelere ilişkin daha alımlı mesaj içeriyordu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelere katılmak üzere İsviçre'ye ulaştı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir de görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gittiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda gerçekleşecek görüşmelerin bugün öğleden sonra yapılacağını duyurdu. İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da akşam saatlerinde Broomhouse Camisi yakınlarında 2 kişiye saldırı düzenlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İskoç polisi 2 farklı bölgede 3 kişinin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan İskoç polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırıları korkunç olarak nitelendirdi. Saldırıların motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğunu söyleyen Starmer buna müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Yükseköğretim Kurumları sınavında alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor, dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fil Dişi Sahilleri 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin

0: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bildiriliyor. Yurdun doğu kesiminde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 26, İstanbul 28, İzmir, Adana ve Antalya 33, Bursa ve Muğla 30, Kayseri, Samsun ve Erzurum 27, Trabzon 25, Malatya 32, Diyarbakır 38, Mardin 35, Artvin 22 derece.
1: Yol durumu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

İyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu Şordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı.

0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fildişi Sahilleri 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Geçti artık o güzel günler. Kalbimi sardı hüzünler. Elveda ey sevgili sana.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma tarihinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez

bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. "Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum," dedi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fil Dişi Sahili 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımızı sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

0: Delisin deli gönlüm. Safiye Ayla'dan dinliyoruz.
1: Altyazı M.K.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

haykırmak yüreğinin derinlerine gömülür. Yaşadığın aşka benzer duygular hafızanı karıştırdı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizler. Turkuaz.
1: Kağıtı. Sabrın kağıtta sınanması. İncelikten yeni bir incelik yaratma sanatı kağıtı. Klasik Türk kitap süsleme sanatlarında kağıt oyma sanatı. Kağıtı sanatı bütün süsleme sanatları gibi bol sabır ister. Kağıtının ana maddesi kağıt veya deridir. Kağıt veya derinin üzerindeki motif özel bir keskiyle oyulur. Ardından başka bir zemine yapıştırılır. Oyulup çıkartılan motife erkek, içi oyulan kısma ise dişi denir. Oymada kullanılan kağıtlar aherli, ebrulu, bitkilerle boyanmış kağıtlar, origami, trigamidir. Kağıtlardan oyulan motifler birbirine nişasta ve su karışımından oluşmuş muhallebi adı verilen özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılır. Ve bu malzemelerden seyrine doyulmayan eserler yaratılır. Kağıtı sanatçısına katta denilir. Kağıt da sabrını sınayan kişilere bir başka deyişte. Kağıtı sanatının en eski örneklerine Uzak Doğu'da rastlanmış. Bizim kültürümüzde ise Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında en parlak dönemini yaşamış. 15. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmış. Her çağın sanat anlayışında yer bulmuş kendine. Kağıtı örneklerini eski cilt kapaklarında, albümlerde, murakkalarda, el yazmalarında, hat levhalarda ve yazı çekmecelerinde rastlanıyor. Günümüzde kağıt oymacılığı temsilcileri az rastlanır da olsa sabırla çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten gelip geleceğe gidecek mirası günümüze ait dokunuşlarıyla zenginleştirerek.
0: Turkuaz.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkede hem de bölgede büyük bir sevinçle kabul gördüğünü söyledi. İzmir'de partisi MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'nde konuşan Celal Adan, Türkiye dünden daha güçlüdür dedi. Washington'la Tahran arasındaki mutabakat sattı 18 Haziran'da imzalandı. İran, Amerika ve arabulucu ülkelerin heyetleri müzakereler için İsviçre'de. Taraflar önce arabulucularla görüştü, ardından Amerika, Pakistan ve Katar temsilcileri kameraların karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İran'la Amerika arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin tartışma sürüyor. Tahran yönetimi geçişlerden ücret alınabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes süresince geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Trump, İran'a boğazı kapatmayın uyarısı yaptı. Deniz trafiğine ilişkin de farklı açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu boğazda trafiğin sürdüğünü açıklarken İran basını geçişlerin kapalı olduğunu savundu. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Bir Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam iki maç var. Program şöyle. Saat 19 İspanya, Suudi Arabistan, TRT 1 ve Tabii. Saat 22 Belçika, İran, TRT 1 ve Tabii. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

rahat zamanlarımız vardı, hiç konuşamadığımız. Şimdi gider ayak sevdamız, dar açık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık, gözlerin dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsın. Artık beni düşünme, özleme, merak etme, hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır, burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldığı YKS maratonu tamamlandı. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat saptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı. YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. Sınavdan önce kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cumartesi ve pazar günü toplam 3025 kimlik kartı başvurusu alındığını açıkladı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı.
2: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek isteyen gençlerle bir araya geldi. Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Babalar Günü'nü kutladı. Yılmaz, erkeklerde ilk evlenme yaşının 29'a yaklaştığına dikkat çekti. Gençlerin aile kurma ve babalık duygusunu daha erken yaşlarda yaşayabilmesini temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı.

0: kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. AK Parti kadın kolları Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve gazileri misafir etti. Hakkınızı ödeyemeyiz sözleriyle babalara seslenen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, baba gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınardır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da programa katılanlar arasındaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
1: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi, mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
0: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestello, NATO'pa başkanlık divan üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılarda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlanacak. Zirveyle müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın resmi öğle yemeğine katılması ve NATO meclis başkanlarına hitap etmesi bekleniyor. NATO'nun meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette şirketinin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilecek. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Aynı gün Parti Meclisi de toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısının ardından gözler toplantılarda yeni ihraç kararlarının gündeme gelip gelmeyeceğine çevrildi. MYK ve Parti Meclisi toplantılarının aynı güne denk gelmesine nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısını yapmayabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı öne çıkıyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ile ilgili henüz net açıklama yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkede hem de bölgede büyük bir sevinçle kabul gördüğünü söyledi. İzmir'de partisi MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'nde konuşan Celal Adan, Türkiye dünden daha güçlüdür dedi. Washington'da Tahran arasındaki mutabakat zaptı 18 Haziran'da imzalandı. İran, Amerika ve arabulucu ülkelerin heyetleri müzakereler için İsviçre'de. Taraflar önce arabulucularla görüştü, ardından Amerika, Pakistan ve Katar temsilcileri kameraların karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı G.D. Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Lübnan'daki ateşkesin korunması için çaba harcandığını belirten Vance, ancak ateşkeslerin uygulanma süreci her zaman sancılı oluyor dedi. Trump'ın Tahran yönetimiyle yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Vance, herkesin barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği ortak bir gelecek görüyoruz ifadesini kullandı. Amerikan Başkan Yardımcısı, bu görüşmelerin tüm anlaşmazlıkları çözmese de

0: yıllar sonra ilk kez tarafların aynı masada doğrudan temas kurmasına olanak tanıdığına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı.
1: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Amerika-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci eylemlerin sona erdirilmesi için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü mekanizması ilk toplantısını 18 Mart'ta Riyad'da gerçekleştirdi. Daha sonra İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen taraflar dördüncü toplantıyı Kahire'de yaptı. Bakan Fidan mekanizmanın kurumsal yapıya kavuşmasının ve ilerleyen dönemde yeni katılımlarla güçlenmesinin önem taşıdığını vurguladı. İran'la Amerika arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin tartışma sürüyor. Tahran yönetimi geçişlerden ücret alınabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump 60 günlük ateşkes süresince geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Trump İran'a boğazı kapatmayın uyarısı yaptı. Deniz trafiğine ilişkin de farklı açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu boğazda trafiğin sürdüğünü açıklarken İran basını geçişlerin kapalı olduğunu savundu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da veriyor. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye'nin savunma sistemlerinin yaklaşık %80'inin yerli üretim olduğu belirtildi. Kara, hava ve deniz unsurlarına giderek artan kapasiteye dikkat çekildi. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayi ile bağımsız bir ordu ve inanması zor ifadeleri dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verildi. Özellikle Bayraktar TB2 ve diğer SİHA'ların Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda gösterdiği performansın altı çizildi. Türkiye'nin bu alandaki ihracat başarısının 30'dan fazla ülkeye ulaştığı, küresel savunma pazarında önemli bir konuma yükseldiği vurgulandı. Mavi Vatan doktrini üzerinden yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de stratejik bir denge unsuru haline geldiği de ifade edildi. İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da akşam saatlerinde Broomhouse Camii yakınlarında 2 kişiye saldırı düzenlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İskoç polisi 2 farklı bölgede 3 kişinin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan İskoç polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırıları korkunç olarak nitelendirdi. Saldırıların motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğunu söyleyen Starmer, buna müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar

0: genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat sapkının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. İsrail'in barış gelişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam iki maç var ve program şöyle. Saat 19 İspanya Suudi Arabistan TRT 1 ve tabii. Saat 22 Belçika İran TRT 1 ve tabii. Beşiktaş yönetimi Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic'i kadroya katmak istiyor. Geçen sezon Juventus'ta 23 maçta görev alan Vlahovic 10 gol ve 2 asiste imza attı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Ankara'daki son maçına çıkıyor. Ay Yıldızlar saat 19.30'da Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko sezonu şampiyon olarak tamamlarken bir yıldızı da parkelere veda etti. Fransız oyun kurucu Nando De Colo aktif basketbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul ve Çanakkale 20, İzmir ve Trabzon 21, Manisa, Denizli ve Gaziantep 19, Antalya 24, Adana ve Hatay 22, Diyarbakır, Samsun ve Ordu 18, Van ve Malatya 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya

çocuklar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki inciler için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

0: Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın

dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde radyo programımıza hoş geldiniz. Özellikle belli konuları, konuşulmamış konuları paylaşmaya gayret ediyoruz ki bugün de onlardan bir tanesiyle sizinle baş başayız. Konuşulmadı. Çünkü çok fazla bilinen bir tedavi modülü değil. Proloterapi, yani kişinin kas, iskelet ya da ligament ya da tendonla ilgili problemlerinde öncelikli olarak ilgili bazı noktalara şekerli su, bizim tıptaki adıyla dekstroz verme enjeksiyonumuzun adı proloterapi. Aslında hekimlik ve sağlık camiasında çok bilinen bir uygulamadır. O sebepten dolayı da bir şekilde sizinle paylaşmam gerekiyordu. Bu akşamki programımızı tıpta proloterapi uygulamalarına ayırdık. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta program yapımcımız Gökben Sarmaşık'a, teknik ekipten Sefa Aktan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, proloterapi nedir? Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarında ve bağ dokusu zayıflıklarında kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Amaç nedir? Hasarlı ve gevşemiş bağ, tendon ve eklem yapılarını kontrollü bir iritasyon oluşturarak, yani yaralayarak yeniden onarım sürecine teşvik etmektir. Burada bağ, tendon ve eklem dokularındaki kronik ağrıyı azaltmak hedef. Doku iyileşmesini destek

demek? Hedef. Bir rejeneratif, bir tedavi modülü. Yani ağrıyı gidermekten ziyade o bölgeyi onarmakla ilgilidir. Zayıflamış bağ dokularına belli solüsyonlar, ki bunların çoğu dekstroz, yani şekerli su, enjekte edilmesiyle vücudun doğal onarım süreci uyarılır ve dokuların güçlenmesi hedeflenir diyoruz. Temel etki mekanizmasına baktığımızda enjekte edilen solüsyon, ki dedik daha çok şekerli su, dokuda bir hafif enflamatuar yanıt oluşturur. Yani yangı, enflamasyon yanıt oluşturur. Bu yanıt bölgeye kan akışını artırarak, bizim özel bir kan hücremiz vardır, fibroblast diyerekten, fibroblast aktivasyonunu ve kollajen üretimini uyarır. Sonuç olarak bağ ve tendon dokusunda ve dokularında güçlenme hedeflenir. Prolet tedavisi özellikle kronik bel ve boyun ağrıları, diz kireçlenmesi yani osteoartriti, omuz ve kalça ağrıları, halk arasında bilinen adıyla tenisçi dirseği, aşil tendiniti, bağ gevşekliği, spor yaralanmaları sonrası iyileşmeyen ağrılar ve sakroiliyak eklem disfonksiyonlarında uygulanabilir. Kimlere uygulanabilir? Kronik iskelet sistemi ağrısı olan, özellikle normal tıbbi tedavi, yani ilaca, fizik tedaviye cevap vermeyen ya da yeterli cevap veremeyen, cerrahi gerektirmeyen bağ ve tendon problemleri bulunan hastalara uygulanabilir. Tabi burada proteoterapi tedavisi özellikle kronik bel, boyun ve diz, omuz, eklem ağrıları yaşayan hastalarda önemli bir destekleyici bir yöntem olarak uygulanıyor. Spor yaralanmaları, bağ gevşekliği ve tendon hasarlarında tercih edilen bu güzel yöntem, dokuda gerçekten kontrollü bir iyileşme yanıtı, bir denge yani stabilite, bir de ne yapıyor? Eklem tendonları, kemikleri etkileyerek fonksiyon artışı yapıyor. Proloterapi uygulama süreci steril, klinik koşullarında. Hedef dokunun anatomik olarak belirlenmesiyle gerçekleşiyor. Hekim tarafından hazırlanan irritan içerikli bu solüsyonlar ince ince iğnelerle bağ ve tendon bölgelerine enjekte ediliyor. Tedavi genellikle birkaç seans halinde planlanır. Genellikle uygulanır, 3 hafta sonra bir daha uygulanır. Yaklaşık 3-6 kez yapılmaya gayret edilir ve hastanın klinik durumuna göre de programlanabilir. Bu noktada proloterapi kimlere uygulanır sorusu kapsamında yöntem, kronik kas ve iskelet sistemi ağrısı, bağ ve tendon zayıflığı ve bu tür problemleri olan insanlar ama cerrahi dışı tedavi arayan hastalar için öncelikle değerlendirilir. Ama aktif enfeksiyonda, bazı sistemik yani tüm vücudu kapsayan hastalıklarda, pıhtılaşma bozukluğu bulunan bireylerde uygulama ya yapılmaz ya da eğer koşulları yerine getiriyoruz ki onları paylaşacağız, çok çok dikkatli yapılması gerekir. Bu noktada önceden tabii detaya girmeden ne kadar sürer diye soru varsa eğer dinleyicilerimizde, uygulama bölgesine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 30 dakika sürebiliyor. Dediğim gibi ortalama 3 haftada bir olmak şartıyla toplam 3 ve 6 seans yapılabiliyor. İşlem sonrası tabi enjeksiyon yapılıyor. Yani o bölgeye şekerli su ince iğnelerle veriliyor. Hafif ağrı olabilir. Şişlik olabilir. Hassasiyet görülebilir. Bu durum genellikle birkaç gün içinde azalır. Hastalara ağır egzersizlerden kısa süreli kaçınmaları önerilir. Yine düşünebiliriz, olası yan etkileri var mıdır? Çok nadiren. Nedir? Enjeksiyon bölgesinde ağrı, morarma, şişlik ve çok nadiren enfeksiyon görülebilir. Çok nadir olarak da sinir hasarı ve alerjik reaksiyon gelişebilir. Avantajları tabii cerrahi olmayan bir yöntemdir. İyileşme süresi görece olarak daha kısadır ve bağ dokusunu güçlendirmeyi hedefler. Ama etkinliği kişiden kişiye değişebilir. İyileşme süresi görece kısadır. Bağ dokusu güçlendirmeyi hedefler. Diğer tedavilerle de işte fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz programları ve yaşam tarzı düzenlenmeleriyle birlikte uygulanması tedavinin başarısını arttırır.

Tabii biraz daha detaya girdiğimizde tıp dünyasında tabii geniş açıdan baktığımızda kas ve iskelet sistemi sorunlarına yaklaşım yıllar içinde büyük bir değişim göstermiştir. Geleneksel tedavilerin çok büyük bir kısmı ağrıyı hissetmemizi sağlayan sinyalleri dikkat buyurun geçici olarak kesmeye veya baskılamaya odaklanır. Ağrı kesiciler ve kortizon iğneleri bu mantıkla çalışır. Ancak rejeneratif yani yenileyici tıp disiplinin en köklü yöntemlerinden biri olan proloterapi sorunun tam merkezine yani hasarın kaynağına iner. Aslında kelime anlamı olarak düşündüğümüzde de hücre çoğalması anlamıdır proliferasyon. İşte bu noktada hasarlı dokuların hücre bazında yeniden inşa edilmesini sağlar. Proloterapi. Ağrıyan veya zedelenmiş bölgeye yapılan enjeksiyonlar ki özel enjeksiyonlar, vücudun o bölgede kontrollü hafif ve tamamen mikropsuz bir iltihap yani enflamasyon oluşturmasını sağlar. Aslında iltihap kelimesi günlük hayatta hep kötü bir şeymiş gibi algılanır kıymetli dinleyicilerimiz. Oysa vücudumuzun bir yeri tamir etmesi için başlattığı ilk süreç her zaman enflamasyondur. Vücudumuz proloterapi iğnelerinin doğurduğu bu durumu bir yardım çağrısı olarak algılar ve iyileştirici hücrelerini, yapı taşlarını hızla o bölgeye sevk eder. Böylece yıllardır bir türlü iyileşmeyen, iyileşemeyen, kronikleşen ve adeta vücudun unuttuğu bir yara sanki yepyeni bir hasarmış gibi taze ve güçlü bir onarım sürecine girer. Bu sayede sadece ağrı hissi ortadan kalkmaz, aynı zamanda eklemi tutan yapılar gerçek anlamda kalınlaşır ve güçlenir. Tabii eklem ve kas ağrılarının temelinde yatan bu hücresel sorunlar ve proloterapi arasında ilişki nasıldır diye düşünecek olursak, İnsan vücudunu ayakta tutan şey sadece kemiklerimiz veya kaslarımız değildir. Kemikleri birbirine bağlayan ve bir arada tutan bağlar, biz bunlara ligamentler diyoruz ve kasları kemikleri yapıştıran tendonlar aslında iskelet sistemimizin ana taşıyıcı kolonlarıdır. Kronik kas ve iskelet sistemi ağrılarının en büyük suçlularından biri tıp dilinde ligamentöz gevşeklik diye adlandırdığımız bağ gevşekliğidir. Bağlar ve tendonlar doğaları gereği kanlanması oldukça zayıf olan dokulardır. Bir yerimiz kesildiğinde hızla kapanıp iyileşmesinin sebebi o bölgedeki yoğun ve zengin kan akışıdır. Ancak eklem bağlarımızda bu kan akışı, belki de ilk defa duydunuz, beyaz renkli lif yapıları nedeniyle çok sınırlıdır. Hayatın getirdiği zorlanmalar, ters hareketler, spor yaralanmaları ve sadece yaşa bağlı aşınmalar ortaya çıktığında bu dokular kendisi kendilerini tamir edecek yeterli hücresel besini ve oksijeni bulamazlar. Tam iyileşemeyen, adeta sündürülmüş bir lastik gibi gevşek kalan bu dokular, eklemin mikroskobik düzeydeki dengesini bozar. Eklem her hareket ettiğinde normalden fazla kayar ve bu anormal sürtünme bölgedeki sinir uçlarını sürekli uyararak o tanıdık, bilmek bilmeyen kronik ağrıyı oluşturur. Proloterapi işte bu tam söndürülmemiş ama maalesef sündürülmüş ve gevşemiş dokulara uygulanarak onları yeniden sıkı, gergin ve yük taşıyabilir hale getirir. Ağrı kesicilerin asla yapamayacağı kalıcı mekanik destek bu noktada başlar. Peki proloterapi iğnesi işte şekerli suyu hastaya, danışana verdik. Vücutta ne tür değişiklikler, hücresel evreler olur derseniz, proloterapi uygulandığında doku onarımı birbirini takip eden ve adeta kusursuz işleyen bir biyolojik saat gibi belirli evrelerde gerçekleşir. Bunların birinci evresi inflamasyon, ikincisi proliferasyon, üçüncüsü yeniden

şekillenme diyoruz. Enflamasyon evresi enjeksiyonun yapıldığı andan itibaren başlar, genellikle ilk 5 gün boyunca devam eder. Enjekte edilen solüsyon dokular arasında hücresel bir uyarı sinyalini oluşturur. Vücudun savunma ve temizlik işlerinden sorumlu olan makrofajlar ve trombositler hızla hasarlı bölgeye akın eder. Bu dönemde hastaların enjeksiyon bölgesinde hafif bir şişlik, sıcaklık ve ağrı hissetmesi tamamen normal ve hasta tarafından da işine yarayacak, hatta istenen bir durumdur. Çünkü bu belirtiler vücudun orada bir inşaat alanı kurduğunun en net kanıtıdır. Proliferasyon evresi daha sonraki evre, ki genellikle 3. günden itibaren başlar ve yaklaşık 3 hafta kadar sürer. Bu aşamada vücudumuzun bağ dokusunu üreten ana fabrikaları olan fibroblastlar hücreleri uyarır ve hızla çoğalmaya başlar. Fibroblastlar dokuların sağlamlığını sağlayan kolajen iplikçilerini üretirler. Hasarlı dokunun güçlenmesi ve yırtıktan onarılması için gerekli olan yeni hücre iskeleti bu evrede adeta bir ağ gibi örülür. Hastalar bu dönemde ağrıların giderek hafiflediğini hissetmeye başlar. Yeniden şekillenme evresi ise 3. haftadan başlayıp kimi zaman 2 yıla kadar uzayabilen uzun soluklu bir olgunlaşma sürecidir. Üretilen yeni, ancak henüz taze ve zayıf olan kolajen lifleri zamanla olgunlaşır, kalınlaşır, her türlü mekanik strese karşı son derece dirençli hale gelir. Yapılan mikroskobik doku incelemeleri bu süreç tamamlandığında ilgili bağların kalınlığında ve gerilme dirençte muazzam bir artış olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tabii proterapi sürecinde doku onarımını yürüten birçok büyüme faktörleri var ki bunlar gerçekten her biri hücre iskeletinin kemik ve kıkırdak yapılarının güçlenmesini sağlar. Peki proterapi enjeksiyonların içeriğinde hangi doğal maddeler kullanılır diye soracak olursak, proterapi dendiğinde pek çok kişinin aklına son derece karmaşık, kimyasal laboratuvarlarda üretilmiş ağır ilaçlar gelebilir. Oysa durum bunun tam tersidir. Klinik pratikte en çok tercih edilen ve altın standart olarak kabul edilen madde son derece doğal bir bileşendir ki bu şekerli su, yani dekstrozdur. Dekstroz özünde yoğunlaştırılmış saf bir şekerli su solüsyonudur. İnsan kanının zaten doğal bir bileşeni olduğu için vücut tarafından mükemmel bir şekilde tanınır, tolere edilir ve hiçbir sistemik yan etki riski barındırmaz. Peki basit bir şekerli su nasıl oluyor da 20 yıllık bir ağrıyı giderebiliyor, iyileştirebiliyor? Buradaki sır kimyasal değil, fiziksel bir kural olan ozmotik basınçta gizlidir. Dekstroz solüsyonu hasarlı bağ enjekte edildiğinde yüksek yoğunluğu nedeniyle çevresindeki zayıf ve hasarlı hücrelerin içindeki suyu, dikkat buyurun, dışarı doğru çeker. Suyu çekilen bu hücreler büzüşür ve hafif bir hücresel hasar sinyali yayarlar. Beynimiz bu sinyali alır almaz orada hücreler kuruyor ve hasar görüyor. Acilen onarım ekiplerini oraya gönderin emrini verir. İşte masum şekerli su, vücudun en güçlü savunma ve tamir ordusunu hedef bölgeye çekmek için kullanılan mükemmel bir, kusursuz bir tuzaktır. Uygulama yapılacak bölgenin derinliğine göre dekstrozun yoğunluğu ayarlanır, eklemlerin derin iç kısımlarına ve kalın tendonların kemiğe yapışma yerlerine daha yoğun solüsyonlar verilirken, cilt altına yakın hassas sinir bölgelerine çok daha seyreltik karışımlar uygulanır. Ancak iğnenin giriş ve dokuda ilerleyişi arasını sıfıra indirmek, hastaya son derece konfor bir işlem sunmak amacıyla bu şekerli suyun içine bazı hekimler çok düşük dozlarda diş hekimlerin kullandığı lokal uyuşturucular, yani analjezik maddeler eklenebilir. Burada tabii bu noktada son zamanlarda PRP, ozon kök hücre gibi ilgili tedavi modülleri de proterapi eklenmiştir. Hangi kas ve iskelet sistemi hastalıklarında proterapi etkili bir çözüm dersek, özellikle diz eklem ağrılarında, gonartrozlarda, yani halk arasında adıyla diz kireçlenmesinde, menisküslerde, ayak tabanının iltihabı olan plantar fasitte, aşil tendonun iltihabında, özellikle tenisçi dirseği dediğimiz lateral epikondilitte, yine rotator manşet yırtığında, el bileğindeki işte ofis büro çalışanların önemli sıkıntısı olan karpal tünel sendromunda, boyun fıtığında, bel fıtığında,

da ve sakroiliyak dediğimiz özellikle kalç eklemi ile ilgili olan eklemin disfonksiyonunda proterapi etkili bir şekilde işe yarar. Özellikle en ideal adaylarda kronik ağrısı olanlar, eklem gevşekliği olanlar, ağrı kesicilerden fayda görmeyenler, fizik tedavide ilerleyemeyenler, ameliyat olmak istemeyenler ve anestezi alamayanlar en çok proteoz terapisi için ideal olan hasta gruplarıdır. Şimdi bu noktada proteoterapi için bazı özellikli gruplar vardır. Mesela 18 yaş altı çocuklarla ilgili muhakkak uzman bir pediatri hekiminin görüşü alınmalıdır. 74 yaş üzeri popülasyonda yani vatandaşlarda uygulamana yapılacağı endikasyonla ilgili o endikasyonla takip eden hekim görüşü alınması lazım. Kronik hastalıkların akut atak döneminde ilgili uzman hekim görüşüyle uygulama yapılmalıdır. Bu arada asla gebe ve emzirenlere proterapi yapılmaz. Asla onkolojik hastalıklarda proterapi uygulanmamalıdır. Peki bunlar özel gruplarımız. Bir de kontraindikasyonlar yani yapılamayacak ya da uygulanmayacak durumlar nelerdir dediğimizde bunlar çok önemlidir ki bunlara proterapi asla yapılmamalıdır. Kalıtsal veya sonradan oluşan kanama eğilimi durumlarında. Osteomiyelit dediğimiz iltihabın varlığında. Sistemik enfeksiyon varlığında. Kronik enfeksiyon öyküsü veya uygulama bölgesinde aktif enfeksiyon varlığında. Romatizmal veya diğer sistemik enflamatör hastalıkların aktif döneminde, onkolojik hastalıklarda, son 3 ay içerisinde lokal steroid enjekte edildiği durumlarda, proterapi uygulama sırasında kullanılan biz tabii şeker, su ama bazıları farklı kullanabiliyor. Alerji öyküsü olanlarda tekrar söylüyoruz gebe emzirme dönemlerinde ve onkoloji hastalarında uygulanmaz özellikle. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan da proterapi nasıl planlanır? Nasıl enjeksiyon anında neler yaşanır dediğimizde bu tedavi kapıdan giren hastaya hemen bir iğne yapılıp gönderilmesi şeklinde ilerleyen basit bir süreç değildir. Arkasında çok ciddi bir mühendislik ve anatomi hesabı yatar. Süreç hastanın hikayesinin dinlenmesiyle ve elle yapılan çok detaylı bir fiziksel muayeneyle başlar. Hekim parmak uçlarıyla adeta bir dedektif gibi kasların, bağların kemiğe yapıştığı noktaları yoklayarak hasarın milimetrik merkezini tespit eder. Bu bulgular MR, bilgisayarlı tomografi ve ultrason gibi ileri görüntüleme yöntemiyle netleştirilir. İşlem aşamasına gelindiğinde hastanın konforu ve sağlığı için her türlü önlem alınır. Uygulama odası standartlarında cilt özel antiseptik boyalar ve alkol bazlı solüsyonlarla tamamen sterilize edilir. Günümüz modern kliniklerinde bu iğneler asla körlemesine yapılmaz. Yüksek çözünürlüklü ultrasonografi cihazlarının eşliğinde hekim iğnenin ucunu ekranda canlı olarak izler. Bu sayede iğne milimetrik bir kesintide hasarlı dokunun tam kalbine ulaştırılırken etraftaki sağlıklı damarlara ya da sinir paketlerine en ufak zarar gelmemesi engellenir. Bu noktada sıvının verilme şekli de özeldir. Dokuyu balon gibi şişirmek yerine bağın kemiğe yapıştığı hat boyunca çok sayıda noktaya arı sokması hissi yaratan minik damlalar şeklinde nokta nokta enjeksiyon yapılır diyoruz. Proterapi sonrası peki hastaların günlük hayatta nelere dikkat etmesi gerekir? Özellikle ağrı kesici kullanmayacak. Muhakkak o bölgeye soğuk kompres yapacak. Ha, çok ağrısı varsa belki ilk saatlerde bir buz koyabilir ama tercihimiz sıcak su torbası koymak. Dinlenecek, çok su tüketecek, düzenli beslenecek ve bir de proterapi sırasında iyileşme sürecini destekleyen gıdalardan biraz yoğun tüketecek. Mesela kemik suyu, mesela narenciye, mesela yumurta, balık, kırmızı et, özellikle iyileşme sürecinde sevdiğimiz besinler, gıdalar. Peki neden cerrahi operasyonlar yerine öncelikle proterapi düşünülenler var derseniz de günümüzün en modern tıp felsefesi mümkün olan her koşulda insan bedenin orijinal anatomik yapısını korumayı savunur.
Vücuda dışarıdan kesici aletlerle müdahale edip bir parçayı çıkarmak veya metal vidalarla sabitlemek yerine bedenin kendi muazzam iyileştirme kapasitesine rehberlik etmek her zaman çok daha akılcı, doğaya saygılı bir yaklaşımdır diye düşünüyorlar otörler. Bu sebepten dolayı da bazı durumlarda, hele cerrahi yapılamayan, öngörülemeyen bazı durumlarda koreloterapi hastaların ve danışanların şikayetleri için gerçekten kurtarıcı bir uygulama olabiliyor. Evet, bugün tıpta çok fazla konuşulmayan bir tedavi modülünü konuşmaya gayret ettik. Tıpta koreloterapi kullanımı. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
2: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çık.

gözyaşlarımdan. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut muslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

Saz soloları dinlediniz. Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulunduğu Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'la konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. Amerika ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. Dörtlü toplantı öncesinde kamera karşısına geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırı

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Beril Aybakan, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik.

Oynayan sanatçılar Kiraz Ekin Öner, yaşlı adam Alpay İzbrak, anne Ümit Sergen, baba Cem Emüler, Hüseyin Cahit Çağran, doktor Bülent Türkmen, hemşire Neriman Aslan.

0: Hadi. Hadi, hadi. Hadi sık dişini kızım, sık dişini. Biraz daha sabret. Ha? Neredeyse gelirler. Sabret hadi. Oh, ne olurdu sanki? Neden dikkat etmezsin ki? Hı? Göz göre göre. Oh. Dinlesen olmazdı değil mi? Al işte. Gördün mü yaptığını? Neyse, neyse. Neyse, hadi. Yine de şansım varmış. Gerçi yine de tam atlatmış sayılmaz mısın ama... Ya şu hale bak, her tarafında kablolar, serumlar. Bak sen hele bir kurtul buradan. Ben sana sorarım bunun hesabını. Üf, üf be, nerede kaldı bu doktor? Yahu bari bir hemşire orada... Doktor bey! Biraz acele edin ne olur, kızcağız iyice kötüleşti.
1: Tamam tamam, sakin olun. Bir bakalım. Hemşire hanım, siz de serumu değiştirin lütfen.
2: Peki doktor bey.
1: Babası mısınız?
0: Yok yok, hayır hayır. Ben sadece hastaneye ben getirdim.
1: Niye bekliyorsunuz?
0: Gidemedim işte. Merak ederdim onu.
1: Hemşire hanım, nabız?
2: Çok düşük doktor bey. 25. Yok gibi.
1: Gözleri de. Zamanımız yok. Acele edelim. 10 cc valyum. Siz kenara çekilin. Elektroşok cihazını da hazırlayın.
0: Ne oluyor doktor? Lütfen ne olur söyleyin.
3: Efendim, nabız yok. Hastayı kaybediyoruz.
0: Pes etme kızım. Dayan. Dayan, pes etme.
4: Kiraz. Adı Kiraz'dı.

0: Pes etme kızım, dayan. Pes etme. Bırakma kendini.
1: Ne için? Kimin için?
0: Geride bıraktıkların için. Eşin, çocuğun için.
1: İyi de. Ne yüreğimi bıraktım geride, ya da geride kalanların yüreklerinde bir yerim var.
0: Ya, demek öyle. Peki sordun mu geride kalanlara?

0: Nereden biliyorsun?
1: Ben bilmiyorum. Ama birilerine seni seviyorum dediğinde buna önce kendin inanmalısın. Uzun zamandır kendimi inandıramıyorum ki onları sevdiğime.
0: Yani sevmeden mi evlendin kocanla? Ya çocuğun?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelmeyin artık üstüme. Bilmiyorum. Belki de hazır değildim.
0: Daha birkaç saat önce severek evlendiğini, çocuk için nasıl yanıp tutuştuğunu söylemedin mi?
1: Bilmiyorum dedim ya. Lütfen. Ne olur.
0: Peki. Tamam. Bu kızgınlıkla...
1: Saat kaç?
0: 2:05 var.
1: 2.
0: Suçluluk? Vicdan azabı.
1: Ya seninki?
0: Hı?
1: Hepsi.
0: Belki. Hadi şu yokuştan aşağı inelim. Hasan'ın kahvesi açıktır. Hem üstümüz başımız kurur hem de çay içeriz, içimiz ısınır.
1: Senin derdin ne? Sen niye evinden, sevdiklerinden uzaksın?

0: Oldukça kısa bir hikaye.
1: Kısa?
0: Kapının önüne koydular.
1: Büyük bir suç işledin herhalde.
0: İşlediğin suçun bir önemi yok ki. Niyet kapının önüne koymaksa suça gerek yok. Bir bahane mutlaka bulunur.
1: Yani senin hiç kusurun yok, öyle mi?
0: Aslında
1: kapının önüne koydukları da yok, değil mi? Aslında sen de kaçtın.
0: Kaçtım.
1: Kaçtın ama yine de yakalandın. Kaçtığın ev ya da evdekiler değil ki. Kendinden kaçtın.
0: Evet. Senin gibi. Sen de kaçtın evinden. Sen de terk ettin sevdiklerini.
1: Nerede bu kahve?
0: Artık taşıyamıyorum.
1: Efendim?
0: Git diyorum kendime. Al bir demet gül. Çal kapısını. Çok geç olmadan dön. Dön ve ne olacağını gör.
1: Git o zaman.
0: Peki ya sen? Sen dönmen gerektiğini düşünmüyor musun? Seni seven bir kocan, sana her şeyiyle ihtiyacı olan bir bebeğin varken... Ya ne işin var gecenin bu saatinde boş sokaklarda?
1: Yağmur... Sokak lambalarının ışıkları... Bir de perdelerin aralarından kaçan soluk bir aydınlık... Sen... Ben... Gördüğün gibi aslında pek de boş değil sokaklar.
0: Torunum şimdi 3 yaşında.
1: Kızım daha 3 aylık.
0: Gece yarısını çoktan geçti. Nasıl da merak etmişlerdir seni.
1: 3 yıl oldu demek kızını, torununu görmeyeli.
0: Kızım da senin yaşında, senin boyunda. Ama senin gözlerin kömür karası. Onunki kahve.
1: Dön artık.
0: İşte kahveye geldik. Ama kapalı.
1: Tadilat nedeniyle kapalıyız.
0: Ebe Hasan, ne tadilatı be? Sırası mı Allah aşkına?
1: Tamir zamanı demek. Hadi. Dön evine artık.
0: Tamam. Kaçmak çözüm değil. Ama dönmek de çözüm değil ki.
1: O zaman çöz ve öyle dön evine.
0: Bana akıl verene bak. Peki sen?
1: Ben bakmayı beceremiyorum. O kadar küçük ki. Korkuyorum. Sanki kırılacak.
0: Ben de çok korkardım. Hatta bir keresinde... Ne yani sen şimdi... Hadi canım sen de... caddenin karşısında balıkçıların bir kahvesi vardı. Oraya bakalım. Bazen sabaha kadar açık olur. Denizin kenarında. Hadi gel önce şu yokuşu inelim.
1: Doğana kadar... en çok istediğim şeydi. Kucağıma ilk verdiklerinde ise... En korktuğum şey oldu. Gün geçtikçe de...
0: Korkun büyüdü. Taşıyamaz oldun. Kaçtın.
1: Hayır. Ondan değil.
0: Bence de.
1: Bilemezsin. Korkunu kucağına almanın insana neler yaşattığını... Ya zarar verirsem diye her gün, her an korkmanın nasıl bir şey olduğunu anlatamam. Nasıl anlatılır ki?
0: Denedin mi anlatmayı? Eşine ya da ne bileyim bir doktora.
1: Neye yarar? Ne söyleyeceklerini biliyorum nasıl olsa. Onların söyleyeceklerini ben kendime söylemedim mi sanıyorsun? Hem de kaç kez. Yıllardır.

0: Ama bir yere varamadın yıllardır.
1: Hiçbir yere.
0: Yıllardır.
1: Yıllardır.
0: Neden?
1: Neden?
0: Neden yıllardır baş edemedin? Bu kadar mı imkansız çözmek?
1: Arabaların park ettikleri yer mi balıkçı kahvesi?
0: Balık gitti. Hadi. Topla kendini. Bak, çaylarla aramızda bir tek cadde kaldı. Bir de şu deli gibi geçen arabalar. Mis gibi çaylar. Sıcacık bir soba. Biraz bekle. Kızım bekle, çok hızlı geliyorlar. Bekle, geçsinler de ondan sonra.
1: Yalnızca 8 yaşındaydım.
0: Efendim? Dur. Ne yapıyorsun? Bekle, geçemezsin. Dur. Bekle dedim, dur. Hayır. Kiraz.
1: Vazgeçmeyecekler şu daracık sokakta hız yapmaktan. Şekeri uzatır mısın canım?
2: Tümsek de koydular ama.
1: Sen geç kalmayacak mısın?
2: Toplantı saat 10'da. Biraz daha vaktim var.
1: Trafik sıkışık olabilir.
2: Hayırdır? Bir an önce gitmemi ister gibisin.
1: Yok canım, hayır. Sadece gecikmeni istemiyorum. Önemli diyordun da onun için.
2: Yetişirim, merak etme. Bizim kuzu mamasını yedi mi?
1: Sen banyodayken doyurdum. Uyuyor şimdi.
2: Hala emzirmemekte kararlı mısın? 6. aya kadar anne sütünün...
1: Çok önemli, biliyorum canım, ama biraz daha zamana ihtiyacım var.
2: Canım, 3 aylık olmasına kaç gün kaldı ki?
1: Biliyorum. Yağacak galiba.
2: Bakıcı tutsak?
1: Bunu daha önce konuşmuştuk.
2: Hayatım, ne yapalım? Sen söyle o zaman.
1: Bilmiyorum ya... Hüseyin. Bilmiyorum.
2: Bilmiyorum. Başka bir şey çıkmıyor ki ağzından. Ne zaman bileceksin? Kucağına alıp sarılmıyorsun bile. Annesinin kokusunu hiç tanımayacak mı bu çocuk?
1: Biliyorsun.
2: Hayır! Bilmiyorum efendim. Kiraz, vazgeç artık bu korkularından.
1: O kadar kolay mı? Neden anlamıyorsun beni?
2: Seni anlamıyorum, öyle mi? Bak bir tanem. Seni tanıdığımdan beri bunu konuşuyoruz. Tabii ki seni anlıyorum. Ama sen bu korkuyla yaşanamayacağını görmüyorsun. Anlamıyorsun. Nereye kadar gidecek bu? Daha ne kadar sürecek? Çayları tazeleyeyim.
1: Çok uzun sürmeyecek.
2: Efendim canım, bir şey mi dedin? Nihale'yi bulamıyorum hayatım.
1: Buzdolabının üstünde.
2: Tamam, buldum. Bak ne diyeceğim. Kalkmışsın.
1: Canım bir şey istemiyor.
2: Olur mu öyle şey? Kendine iyi bakmalısın. Kaç gündür neredeyse hiçbir şey yemiyorsun.
1: Biliyorum Hüseyin.
2: Gazeteyi sonra okusan diyorum. Yani ben gittikten sonra.
1: Peki canım. Nasıl istersen.
2: Oysa ne kadar da istemiştik. Sen ne kadar sevinmiştin öğrendiğimizde. Ama doğum yaklaştıkça...
1: Pişman değilim. Yalnızca korkuyorum.
2: Ben çıkıyorum.
1: Hüseyin.
2: Gecikmem herhalde. Alışveriş de yaparım. Senin çıkmana gerek yok.
1: Annen de bir şeyler istemişti.
2: Listeyi aldım mutfaktan.
1: Çayını bitirseydin bari.
2: Yeterince içtim. Hoşça kal canım.
1: Hüseyin. Neden? Neden anlamıyorsun? Uyanmış mıdır acaba? Uyanmamış benim bir tanem. Sen çok güzelsin. Kızım benim. Kızım. Canım. Ama seni sevemiyorum. Okşayamıyorum. Korkuyorum dokunmaya. Doğduğunda bitecek sandım korkularım. Bitmedi. Bitmedi. Bitmedi.
3: Başka çarem kalmadı kızım.

Anne günaydın benim. Çıkmam gerekiyor markete. Bez filan alacağım hiç kalmamış. Gelebilir misin? Hayır anne, Hüseyin geç gelecekmiş. Listeyi de almamış zaten. Ben gider alırım. Hem başka şeyler de alacağım. Gerek yok beni aramana. Biraz fazla alırım olur. Hayır, hayır arama. Tamam anneciğim. Sağ ol. Gerek yok bunlara. Bir daha dönmeyeceğim. Evin anahtarlarını niye alayım ki yanıma? Bir çanta, bir kaban yeter. Niye arayacak sanki? Neyse, o aramadan çıkayım hemen.

0: Babaannesi tamam. Lütfen kapat artık. Uyandıracaksın. Açacak şimdi yumuk gözlerini. Başlayacak ağlamaya.
1: Ben bakıyorum Hüseyin. Geliyorum geliyorum. Acele etme.
2: Canım ben bakardım. Sen koşturma öyle.
0: Tamam. Efendim. Merhaba, nasılsınız doktor bey? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne zaman? Yarın öğleden sonra 4'te, tamam. Hüseyin de gelsin peki. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hayatım, biraz daha yavaş hareket etsen, dikkatli olsan.
0: Merak etme. Ben dikkat etmesem bile hemen tekmeleyip uyarıyor.
2: Artık izin alsan diyorum, az kaldı doğuma.
0: Canım kızım, hiç rahatsız etmiyor ki beni. Hem daha erken.
2: 2 ay kaldı, neresi erken? Hem evdeki hazırlıklarını da tamamlarsın.
0: Kızımın her şeyi tamam. Bir eksiği kalmadı ki.
2: Hatta biraz fazla tamam galiba.
0: O kadar çok istiyorum ki onu kucağıma almayı, öpüp koklamayı. Çok özledim onu.
2: Özledin mi?
0: Evet, insan doğmamış çocuğunu özleyemez mi?
2: Hayır, ne bileyim yani, biraz garip bir durum değil mi? Dünyaya gelmemiş birini özlemek.
0: Aman, özlüyorum işte. Sanki...
2: Tamam bir tanem, tamam. Yapma kendine bunu.
0: Haklısın. Birden yine...
2: Tamam dedim,

0: İmkansız Hüseyin, imkansız.
1: Sen çözmek istemezsen...
0: İstemiyorum, öyle mi? Ha? Acı çekmek, suçlu olduğumu düşünmek bana zevk mi veriyor sanıyorsun? Ben de bıktım artık suçlu olduğumu düşünmekten. Böyle hissetmeme neden olduğu için anneme kızmaktan. Bunları çok konuştuk Hüseyin, biliyorsun, lütfen.
1: Konuştuğumuzu biliyorum. Çözemediğimizi de, çözmemiz gerektiğini de.
0: Şimdi mi, hemen mi?
1: Geç bile kaldık. Bak, 2 ay sonra 3 kişi olacağız.
0: Şimdi de 3 kişiyiz.
1: İyi ya, bir an önce çözelim şu konuyu da bitsin artık. Aslında bir sorun da yok ortada ama...
0: Lütfen, kapatalım artık şu konuyu.
1: Kapatalım, tamam. Ama şunu iyi bil ki bu konu yine açılacak, biz istemesek bile. Sen içinde bu suçluluğu taşıdığın sürece...
0: Söyledin ya, aslında çözülecek bir sorun yok ortada.
1: Annem gelecek o zaman.
0: Canım, birilerini çağırmak zorunda mıyız?
1: Hayatım, şimdi sorun yok ama doğum iyice yaklaştığında mutlaka birinin yardımcı olması gerek. Kolay değil ki ev işleri. Hem doğum, doğumdan sonrası...
0: İyi, peki.
1: Anneni çağıralım.
0: Hüseyin.
1: Peki, peki. Annemleri çağırırız.
0: Aslı.
1: Efendim?
0: Artık isim düşünmeye başlayalım mı?
1: Daha önce düşünmüştük ya.
0: Ama daha seçmedik.
1: Seçmedik ama sizinkiler de bizimkiler de bize sormadan karar vermeyin demişlerdi.
0: Öyle de biz seçelim, onları nasıl olsa razı ederiz.
1: Yine aceleciliğin tuttu. Daha evlenme teklifimi kabul ettiğin ilk gün başlamıştın. Kız mı olsun erkek mi diye düşünmeye. İsimlerimizden yeni bir isim çıkartamayınca nasıl da üzülmüştün.
0: Nereden hatırladın şimdi bunları?
1: Allah Allah, kim ki bu saatte?
0: Aa, bu saatte kim olabilir?
2: Kim o?
1: Benim, Hüseyin.
0: Merhaba.
1: İyi akşamlar. Bunlar senin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben elim boş gelmek istemedim.
0: Ne güzel çiçekler.
1: Haber de veremedim.
0: Olsun.
1: Evde kimse yok galiba.
0: Ha, sinemaya gittiler.
1: Final zamanı değil ya.
0: Ha.
1: Hangisine gideceklerdi?
0: Bilmiyorum, aşklı meşli bir şeydi.
1: Sen niye gitmedin?
0: Bilmem, canım istemedi. Evde işlerim de vardı.
1: Yarın okula geleceksin değil mi?
0: Evet.
1: İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Ben gideyim artık. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Hüseyin. Gülleri vermek için mi geldi bu çocuk? İyi ama sinemaya Hüseyin'le gidecekti bizim kızlar. Hüseyin. Ay, ben ne yaptım? Hay Allah, ayıp oldu. Hüseyin.
1: Efendim.
0: Kusura bakma. Güller o kadar güzeldi ki. Ben çok şaşırdım. Davet etmedim. İçeri gelsene.
1: Rahatsız etmeyeyim. İşlerin de varmış.
0: Canım, işte değilsem önemli bir şey değil. Her zamanki ev işleri.
1: Eğer rahatsız etmeyeceksen...
0: Hadi, gir içeri. Tekrar özür dilerim. Ben dalıp gitmişim. Kapıyı kapatınca fark ettim.
1: Önemli değil.
0: Sen bizimkilerle sinemaya gitmeyecek miydin?
1: Gidecektim ama sonra vazgeçtim.
0: Siz erkekler. Romantik filmler size göre değil tabii.
1: Çiçekler?
0: Evet, çok güzel.
1: Hayır, elinde kaldı da.
0: Kurutacağım. Otursana.
1: Alıştın mı ev arkadaşlarına? Anlaşabiliyor musun?
0: Evet. Biraz gürültücüler ama olur o kadar. Bir şey içer misin? Çay, kahve ya da başka bir şey?
1: Teşekkür ederim. Gerek yok.
0: Annenler gelecekti.
1: Önümüzdeki aya kadar.

0: aldı.
1: Buraya yerleşmeye kararlılar galiba.
0: Niyetleri o. Bakalım.
1: Ne oldu? Arsayı satabildiler mi?
0: Bir sorun çıkmış galiba. Bugünlerde halledecekler. Satar satmaz da gelecekler.
1: Sen de artık bekar evinden kurtulup annene babana kavuşacaksın.
0: Belki bir süre. Onların niyetleri başka tabii. İki daire alıp bana ayrı bir ev açmayı düşünüyorlar.
1: Altlı üstlü oturacaksınız o zaman.
0: Bilmiyorum. Bizimkilerin düşüncesi o ama bence aynı semtte olması yeterli. O kadar yakın olursa kadıncağız iki evin işiyle birden uğraşmak zorunda kalır. Rahatsız olmasını istemiyorum.
1: Ya da rahatsız olmak istemiyorsun.
0: Rahatsız olmak değil ama...
1: İnsan kısıtlanmış hisseder kendini. Haklısın, hele 4 yıldır da bekar yaşıyorsa. Ama bakalım sizinkiler razı olacak mı?
0: Bakalım. Sizinkiler ne yapıyor? Annen nasıl?
1: İyiydi. İyidir herhalde.
0: Hala aramıyorsun galiba.
1: Bazen ben, nadiren de o arıyor.
0: Bence daha sık aramalısın.
1: Nedenini biliyorsun Hüseyin.
0: Biliyorum ama artık bu soğukluğu bitirmek zorundasın. Hata sende olmasa bile.
1: Çok denedim Hüseyin, anlatmıştım sana.
0: Ama çok azını yaptın.
1: Hep beni suçladı. Suçlamaktan da hiç vazgeçmedi. Ne zaman o günü konuşmaya kalksak olmadı, başaramadık. O acıyı taşıyamıyorum artık. Sadece 8 yaşındaydım Hüseyin. Nasıl bilebilirdim ki?
0: Haklısın.
1: Nasıl da sevinmiştim oysa doğduğunda. Sanki kardeşim değil de benim çocuğumdu. Öyle sevmiştim onu. Annesi olur kucağıma alırdım kızımmış gibi.
0: Peki bunları anlattın mı annene? Kardeşini bu kadar çok sevdiğini.
1: Anlatmaz olur muyum? Anlattım tabii. Ama inandıramadım ki zarar vermeyeceğime, veremeyeceğime. Öyle kızmıştı, öyle acı çekiyordu ki mutlaka birini suçlaması gerekiyordu.
0: O da sen oldun.
1: İşin kötüsü ben de inandım suçlu olduğuma. Benim yüzümden 3 aylıktı.
0: Ama artık inanmıyorsun.
1: Kıskanmışım. Öyle diyordu. O yüzden de.
0: Yapma lütfen. Bir suçun olmadığını biliyorsun. Annen de anlayacaktır bir gün. Üzme kendini artık.
1: Şimdi ne zaman bir bebek görsem canım nasıl yanıyor anlatamam. Hemen kaçıyorum. Nasıl da öpüp koklamak istiyorum oysa.
0: Peki evlendiğinde?
1: En çok istediğim şey bir çocuğumun olması. Belki o zaman annem...
0: Bence bu pek doğru değil. Annene kendini bağışlatmak gibi olacak.
1: Kardeşime de. Belki de kendimi ancak böyle bağışlayabilirim. Kusura bakma Hüseyin, senin de canını sıktım.
0: Böyle söyleme. Arkadaş dediğin zamanı gelir can da sıkar. Boş ver.
1: Bir şey içmeyeceğine emin misin?
0: Evet.
1: O zaman biraz müziğe ne dersin?
0: Gürültücü ev arkadaşlarının dinlediklerinden olmasın ama.
1: Dur bakalım. Evet, bu olabilir ama. Kutunun içinde yok. Ah! Buradaymış kaset.
0: Güller hala elinde.
1: Evet.
0: Bütün geceyi elinde güllerle mi geçireceksin?
1: Haklısın. Sehpanın üstüne koyayım. Kızlar gelmeden de ortadan kaldırmalı, yoksa hemen birer ikişer yürütmeye kalkarlar.
0: Benimle evlenir misin Kiraz?
1: Efendim?
0: Ben çok düşündüm. Yani aslında düşündüğüm seninle evlenmek isteyip istemediğim değildi tabii. Tanıştığımızdan beri seninle evlenmeyi istiyordum zaten. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim bir türlü. Doğru zaman, doğru sözcükler, hayır diyemeyeceğin bir an. Düşündüğüm buydu. Bugüne kadar beklememin nedeni de bu. Sonunda doğru zaman, doğru sözcük diye bir şey yok. Sevdiğini söylemek, yeri, zamanı, şekli ne olursa olsun doğrudur dedim ve...
1: Ve ben senin yüzüne kapıyı kapattım.
0: Evet. Belki kızacaksın ama sana vermek istediğim bir şey var. Eğer kabul edersen.
1: Bana hediye mi aldın?
0: Pek hediye sayılmaz.
1: Hüseyin, çok teşekkür ederim ben.
0: Açmayacak mısın?

0: Hüseyin, bu çok güzel. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Taksana parmağını.
0: Neden sen takmıyorsun?
1: Bu evet mi demek?
0: Evet.
1: Benimle evleneceksin yani.
0: Evet.
1: Ben inanamıyorum. O kadar hayalini kurdum ki şu anın.
0: Elimi bırakmayacak mısın?
1: Affedersin, affedersin. Ne zamanı? Finallerden sonra?
0: Biraz acele etmiyor musun Hüseyin?
1: Bence geç bile kaldık. Seni sevdiğimi biliyordun değil mi?
0: Sen de seni sevdiğimi.
1: Evet ama sevdiğinden emin olabilmek için 3 yılımı harcadım.
0: Ben de.
1: O zaman artık daha fazla beklemeyelim.
0: Olur.
1: Bizimkilere haber vermemi ister misin? Nasıl da sevinecekler.
0: Annemlere de haber vermek gerek.
1: Belki de böylece sorunları çözersiniz. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz bence.
0: Senin de en çok istediğin şey bu galiba.
1: Çünkü o senin annen.
0: Ama ben de onun kızıyım.
1: İyi ya. Bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırır.
0: Neyse, bunları konuşacak çok zamanımız olacak.
1: Bence de.
0: Demek Hüseyin Bey 3 yıldır bunun planlarını yapıyormuş.
1: Hem de nasıl? Bu kaçıncı gül demeti bir bilsen. Cesaret edemedim işte.
0: Seni sevdiğimi biliyor olmalıydın oysa.
1: Finallerden sonra okul bitiyor. Ardından kısa dönem askerlik.
0: Ve düğün. Sonra da dünyada en çok istediğim şey. Bir bebek.
1: Bak hele, benden de mi çok?
0: Hüseyin. Hü ile olmaz. S belki. İnden de bir şey çıkmaz.
1: Ne yapıyorsun sen öyle?
0: İsimlerimizden yeni bir isim türetmeye çalışıyorum ama olmuyor.
1: Bebeğimiz için. Şimdi de sen acele ediyorsun. Hı. Bunun için asma suratını. Hem dur bakalım hele. Sizinkiler daha vermediler ki seni bana.
0: Hele bir vermesinler.

0: Şu müziği susturur musun artık?
1: Anne, ne zararı var sana?
2: İlle zarar vermesi mi gerekiyor? Sevmiyorum işte. Ay, hala valizini hazırlamadın.
1: Acele etmeme gerek yok. Otobüs gece yarısından sonra kalkıyor.
2: Senin bu ağırlığın...
1: Anne, bunun ağır olmakla ne ilgisi var?
2: Kızım, öğlen oldu. Kahvaltı masası öylece duruyor. Giysilerin de hala dolabında. Ne var sanki bir an önce hazırlasan?
1: Koca bir öğleden sonra ne güne duruyor?
2: Daha ütü de yapacaksın.
1: Bir pantolon, bir gömlek ne kadar sürer ki?
2: Tamam, öf, bildiğin gibi yap.
1: Anne, benden kurtulmak ister gibisin.
2: Neden senden kurtulmak isteyeyim kızım?
1: Ne bileyim ben, ama o kadar acele ediyorsun ki.
2: Gittiğin zaman kurtulacak mıyım sanıyorsun?
1: Yani benden hiç kurtulamayacaksın.
2: Ay, onu demek istemedim.
1: Anne, senden ilk defa ayrılıyorum. İlk defa tek başıma senden, buradan, bu evden uzakta yaşayacağım. Bu benim için yeterince zor zaten. Ne olur böyle yapma.
2: Ben ne yapıyorum ki?
1: Farkında değil misin anne? Kızgınlığın hiç geçmedi. Beni suçlamaktan hiç vazgeçmedin.
2: Artık seni suçlamıyorum.
1: Ama hiç de öyle davranmıyorsun. Sanki daha geçen ay, geçen yıl olmuş gibi.
2: Sanki...
1: 8 yaşındaydım anne. Tam 10 yıl geçti.
2: 10 yıl geçti diye unutmalı mıyım yani? O benim kızımdı.
1: Ben neyim anne? Ben kızın değil miyim senin?
2: Daha 3 aylıktı.
1: Benim de kardeşimdi. Ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsun.
2: Onun için de kucağından hiç indirmezdi.
1: Nasıl bilebilirdim?
2: Bilmen gerekmiyordu. Dikkat etmen yeterdi.
1: Bana baktığında ne gördüğünü çok merak ediyorum.
2: Kızımı.
1: Hangisini?
2: Aa, ne demek şimdi bu?
1: Suçladığını mı? Kaybettiğini mi? Neyse anne, tamam. Tamam, boş ver.
2: Amcan da gelseydi seninle keşke.
1: Ne gerek var? Hem yeterince koşturdu, daha ne yapsın? Zaten kızlarla birlikte gidiyoruz. Yazık, daha fazla zahmete girmesin.
2: Buzdolabını ne yapmış?
1: Halletmiş. Öğrenci evi değil de saray yavrusu oldu amcam sayesinde.
2: Aa, bir buzdolabıyla saray mı olurmuş?
1: Öğrenci evi ise evet.
2: Geçen yıl mı gitseydin acaba? Şimdi ikinci sınıfa başlıyor olurdun.
1: Önemi yok anne.
2: Benim yüzümden.
1: Ben gitmek istemedim.
2: Kiraz ağacı yüzünden. Sanki anlamış gibiydin ne yapacağımı. Sen gittikten sonra kestirecektim ama bekleyemedim daha fazla. Ah, ah, salıncak kurulacak başka ağaç yoktu sanki. O incecik dallar nasıl taşısın ikinizi? Ah, nasıl da kolayca kırılıvermiş.
1: Anne, ağacın ne suçu var? Ah. Neden hala vazgeçmiyorsun suçlamaktan beni, kiraz ağacını? Yalnızca bir kazaydı, kabul et artık.
2: Dikkat etseydin, o kadar ağır hareket etmeseydin, daha çabuk yetiştirseydin yengeni.
1: Yetiştiremezdim anne, yetiştiremezdim. Anne, ne olur yeter artık. Yıllardır ben kendimi suçlamıyorum mu sanıyorsun? Demiyor muyum kendime? Ne işim vardı salıncakla, kucağında bir bebekle? Nasıl bileyim anne, nasıl bileyim? 8 yaşındaydım, yalnızca 8. O kadar seviyordum ki kardeşimi, kiraz ağacımı. O da benimle birlikte sallansın istedim. O da sevsin istedim kiraz ağacımı. Annem. Yeter artık, lütfen.
2: Adın kiraz olmasaydı, o kiraz ağacını o kadar sevmezdim belki. O zaman da...
1: Anne. Şimdi de bunu mu buldun? O zaman babamı da suçla, o kiraz ağacını diktiği için. Bu çiftliği de suçla. Burada yaşamıyor olsaydık bir kiraz ağacımız da olmazdı. Bunun sonu nereye varır anne? Hem sen hamileliğinde hep kiraz istemişsin babamdan. O da kiraz olsun demiş. Adı kiraz olsun.
2: Kiraz.
1: Anne. Annem.
2: Ah, yoruldum. Çok yoruldum.
1: Masayı da toplayayım artık. Hem ben hiç de ağır değilim biliyorsun.
2: Biliyorum kızım, biliyorum. Sonra toplarsın. Gel dışarı çıkalım. (Gülüyor)
3: Biraz dolaşalım, hava alalım.
2: Demek benim kirazım okumaya gidiyor ha? Evinden ayrılıyor. Bu kapı da hep böyleydi.
3: Baban hep ihmal ederdi bunu.
2: Rüzgar ne güzel esiyor. Bak nasıl dalgalanıyor tepedeki buğdaylar.
1: Ama artık kiraz ağacım yok. Acaba kesilirken kökleri zarar görmüş müdür?
0: Kiraz, ne yapacaksın o ipi? Nereden buldun?
4: Babam getirdi dün. Söz vermişti. Salıncak yapacağım.
0: Aa, salıncak mı yapacaksın? Baban yapsa daha iyi olur bence.
4: Ne var ki salıncak yapmakta? Ben de yapabilirim.
0: Madem elinden böyle işler geliyor, şu kapının gıcırtısını da kessen.
4: Bütün işleri biz mi yapacağız? Hem o erkek işi. Öyle değil mi baba?
5: Bak hele. Demek işleri ikiye bölüyoruz ha? Gel bakalım kucağıma. Gel, gel, gel. Hop.
4: Teşekkür ederim hep için babacığım. Salıncak yapmak için seni beklemek zorunda mıyım?
0: Evet, bir tanem beklemek zorundasın.
5: İstiyorsa yapsın. Bakalım becerebilecek mi? Sen hazır mısın?
0: Hazırım.
4: Yapabilirim bence. Şimdi kucağından inebilir miyim babacığım?
0: Seni gidi. Hadi bakalım. Bugün kirazına hiç gitmedin.
4: Şimdi gidiyorum işte.
1: Fazla.

benim güzel kirazım ne yapıyormuş bir bakalım. Bu söğütler de iyice örttüler onu. Susuz bırakacaklar benim kirazımı. Bizi taşıyacağı için çok mutlu olacak kirazcık. Gidip ipimizi alalım da başlayalım işe. Hem salıncağı başka bir ağaca kurarsam çok gücenir bana. Minik kardeş ne yapıyor acaba? Babam sana da anlatacak mı bakalım doğumunu nasıl beklediğini. Benim doğumumu öyle çok anlattı ki artık ezberledim. İleride nasıl doğduğumu, babamın beni nasıl beklediğini anlatırım ben sana. Çok sabırsızmış, çok. Uyanmış bile. Şöyle olduğu gibi alalım. Tamam. Hadi bakalım. Dışarı çıkıyoruz. Şunu da üstüne örtelim ki üşümeyesin. Bakalım sevecek misin salıncağı? Eğer seversen seninle her gün sallanırız. Önce seni ağacın dibine yatırayım şöyle. Ay. Yaparım dedim ama hiç de kolay olmayacak bu iş. Ama senin için yapmak zorundayım. Aferin sana. Hiç ağlamadan sessizce bekledin. Az kaldı şu düğümü atalım. Tamam. İşte oldu. Önce ben deneyeyim. Bakalım sağlam mı? Sonra birlikte uçarız. Hoppa. Hadi. Şimdi biraz daha hızlanalım. Evet. Yaşasın. Uçar gibi. Şimdi duralım. Tamam. Evet. Ah. Sıra ikimizde. Hazır mısın küçük hanım? Gel bakalım kucağıma. Gel bakalım. Hop hoppa. Ay şöyle sıkıca tutalım sizi. Evet başlıyoruz. Hop biraz daha itelim kendimizi. Hop. Hadi sen de. Hop. Hadi bakalım. Biraz daha. Hop. Hop. Hop.

0: Düştük. Sana bir şey oldu mu? Neden sesin çıkmıyor? Acımadı mı bir yere? Ağlasana. Ne olur. Ne olur ağla. Hadi ne olur. Ne olur. Ne olur ağla. Anne. Anne. Yenge. Yenge neredesin? Ağlamıyor. Kardeşim ağlamıyor. Ne olur. Ne olur hadi. Sesi çıksın. Ne olur ağla. Yenge.
1: O kadar da uzun mu sürermiş bu? Ayakkabıyı eskittik, tahtaları eskittik, hala bir ses yok. Şu Meret'i de bir an önce bırakmalı. Sigaradan da hayır yok. 2 saati geçti. Ne zor işmiş bu. Benimki de laf. Bana ne oluyorsa. Sanki doğuran benim. Yahu. Bari biriniz gelin de haber verin. Burada böyle bekle bekle. Of. Bari isim düşüneyim. Babamın adını versek ne der acaba? Aman neyse. Hayırlısıyla bir doğum olsun da gerisi önemli değil. Hem Kiraz aramak zorunda da kalmayacağım. Kiraz istemez bizim hanım artık herhalde. Kiraz? Kiraz. Ha? Kız olursa Kiraz. Tabii ya. Adı Kiraz olsun.

0: Sabret kızım.
1: Uyanır. Hadi. Kendine geliyor doktor bey.
0: Evet evet.
2: Siz devam edin hemşire. Ha,
0: hadi. Hadi. Hadi kızım hadi. Kiraz. Adı. Adı Kiraz'dı.
1: Cevap veriyor doktor bey.
2: Evet. Normale dönüyor. Evet, tamam evet. Hemşire hanım, yeterli. Görevlileri çağırın. Yoğun bakıma götürülmesi gerek.
1: Peki doktor bey.
2: Kontrol periyodu yarım saat.
0: Doktor bey, atlattı mı?
2: Sizin dışarıda olmanız gerekiyordu. Neyse, şimdilik normal görünüyor ama şu anda bir şey söylemek için erken. Anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. İşin doğrusu gitti, geldi.
0: Ne zaman belli olur? Ne zaman atlatır?
2: 24 saat. Ama en azından sabaha kadar beklemek gerek.
0: Sonra?
2: Sonrasını sonra göreceğiz ama bir daha böyle bir durumla karşılaşacağımızı sanmıyorum. Bu arada sizin sayenizde erken müdahale edebildik. Hemen haber vermeseydiniz hastayı kaybedebilirdik.
0: Benim sayemde mi? Bekleyebilir miyim?
2: Tabii ama burada değil. Siz
0: ben yakını değilim. Dün akşam tanıdım onu. Kaza olunca da hastaneye getirdim.
2: Nefes alışverişi düzenli. Nabızda normal. Bir yakınına ulaşmak gerek.
0: Çantası bende hala.
2: Açıp baksanıza içine. Belki adresiyle ilgili bir şey bulursunuz. Telefon numarası filan.
0: Geldi aklıma da korktum doktor bey. Açarsam ne bileyim bir şeyler kayıpsa belki.
2: Doğru. Sen aldın diyebilirler.
0: Üstüm başım böyle olunca.
2: O zaman polise verseydiniz. Ya da danışmaya.
0: O telaş içinde akıl edemedim.
2: Artık o sizin de yakınınız sayılır. Açın da bir bakın için. Ama burada değil. Hastanın yoğun bakıma götürülmesi gerek.
0: Doktor bey, azıcık izin verseniz.
2: Peki, ama kısa olsun.
0: Tamam, tamam doktor bey. Bekleyeceğim güzel kızım. Bir yere gitmiyorum. Hadi, bir an önce toparla kendini. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Çok merak etmişlerdir seni. Bir de üzme, olur mu?
2: Tamam, bu kadar yeterli.
0: Sağ olun doktor bey.
2: Evet hemşire hanım, hadi bir an önce götürelim hastayı.
0: İşte yine birini daha getiriyorlar. Doktor size her şeyi açıklar. Tehlikeyi tam atlatmış sayılmazmış henüz. Ama sizi yanında görürse daha çabuk iyileşir.
3: Neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum.
0: Onun bir şey yaptığı yok Hüseyin Bey oğlum. Kafası o kadar karışıktı ki. Bazen sanki beni duymuyor, benimle konuşmuyor gibiydi. Herhalde caddeyi, arabaları bile görmedi.
3: Annesi onu o kadar suçlamış ki.
0: Yok. Siz de şimdi annesini suçlamayın. Bazen yaşadığımız acılar bize hiç istemediğimiz şeyleri yaptırır.
3: Yıllarca.
0: Acı yıllarca da sürebilir. Merak etmeyin, hepsi geçer. Yalnız annesinin suçlaması değil onu bu kadar üzen. Asıl önemlisi Kiraz da kendini suçluyor.
3: Biliyorum. Ben onu hemen...
0: Haklısınız. Haklısınız. Bir an önce çıkıp görmek istiyorsunuz. Yoğun bakımdaydı, şimdi uyuyordur. Ama hiç olmazsa doktoruyla konuşursunuz değil mi? Neyse, geçmiş olsun size. Kiraz kızıma selam söyleyin.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi, hadi. Oyalanmayın artık.

0: Konuşma artık bir tanem. Yorma kendini.
1: Yaşlı bir amca vardı.
0: Ha, şu kapıda karşılaştığım. Yaşlı başlı üstü dökülüyordu. Yanındaki gülleri sana o getirdi. İki demet gül almış. Biri sana, biri de kendi kızına. Söz etmiş sana, biliyor musun? Kiraz kızıma söyle dedi. Biliyor musun? Kiraz da gül cinsiymiş. O söyledi. Sonra da en çok gül yakışırmış. Bir de kiraz.
1: Gülleri atma Hüseyin.
0: Tamam, anladım. Onları da kurutup saklayacaksın. Dün akşam annen aramıştı.
1: Annem?
0: Yo, merak etme, söylemedim. Çiftliğe çağırıyor bizi. Sana göstereceği bir şey varmış. Hani kesmişlerdi ya senin kiraz ağacını. O filiz vermiş. Yeni fark etmiş annen. Epeydir yağmıyormuş. Diyor ki gelsin de sulasın. Yağmurları beklemesin.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bilkent Üniversitesi'nden Berna Adıgüzel, duruş kavramının otururken ya da ayakta dururken bedenimizi tutma biçimimiz olarak yanlış yorumlandığını, gerçekte sözcüğün iyi bir duruş için yapmamız gerekenlere işaret ettiğini belirtir. Aktörlere yönelik ses, konuşma ve vücut eğitimi adlı tezinde sanatçı Berna Adıgüzel, rahatsızlıklarımızın çoğu kötü duruş yüzünden oluşur ya da mevcut rahatsızlıklarımız bu nedenle daha kötüye gider demektedir. Gerçekten de pek çoğumuz yeterince önem vermediğimiz duruş yanlışlıkları yüzünden sırt ağrısı çekeriz. Oysa ki bedenimizi uyumlu bir şekilde kullanarak bu ağrılardan kurtulabilir, nefesimizi de doğru alabiliriz. Ağrı, vücudumuzun bir şeylerin yanlış olduğunu bize bildirdiği son çaredir. Ama biz acı çektiğimiz zamanlarda bile bedenimizin uyarılarını dinlemek yerine ağrı kesici ilaçlarla ağrıyı bastırmaya uğraşırız. Çevremizdeki insanlara bakalım. Berna Adıgüzel'in dediği gibi iyi duruşa ender rastlanır. Bedenimizin duruş biçimi hayatımız boyunca yaşadığımız fiziksel, duygusal ve zihinsel deneyimlerin sonucudur. Farkında olmadan belirli bir duruşa sahip oluyoruz. Belki de bilinçsizce ulaştığımız duruşumuz ya doğal değildir ya da gelecekte bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir. Örneğin duygu ve davranışlarımızı olumsuz etkileyen depresyon buna bir örnektir. Bu ruhsal bozukluk insanların kendi içlerine doğru büzülme şekilleriyle ilişkilendiriliyor. Daha dik ve dengeli bir şekilde durmak ya da oturmak depresyondan daha az etkilenmeyi sağlayabilirmiş. Duruş bozukluğuna postür bozukluğu da diyoruz. Bir spiker postür deyince doğru duruşu anlar. Doğru duruş kişinin kendisine güven duymasını da sağlar. Gündelik işlerde bedenimizi kullanma şeklimiz doğru ya da yanlış duruşlara sebep olur. Ayakta durduğumuzda bacaklarımız gergin mi? Birbirine diğerinden daha mı çok yükleniyoruz? Otururken hep bacak bacak üzerine mi atıyoruz? Sırtımız tamamen çökük mü duruyor? Yürüyüşümüze bedenimiz uyum gösteriyor mu? Başımızı sürekli geriye mi çekiyoruz ya da hep bir yana doğru eğik mi duruyor?

0: Hekimler diyor ki, bedenimizin yanlış kullanımı üzerimizde aşırı yük ve baskı oluşturur. Kişi ister hareket halinde, ister hareketsiz olsun, uyumlu bir beden duruşuna sahip olmalıdır. Vücudumuzun dengesiz duruşunun en önemli sebeplerinden biri başımızı dengesiz tutmaktır. Başın, omurgamızın üstünde durduğu düşünülürse boyun kaslarının işlevi önem taşır. Başımızın düzgün duruşu için yapmamız gereken başın arkasındaki kasları gevşetmektir. Başın ağırlığı yüzünden öne arkaya gitmesiyle aslında bütün beden bu harekete katılır. Boynumuz da başa etki yapar. Baş da sırtı etkiler. Boynumuzu sürekli sertleştirip dik tuttuğumuzda başımızın doğru pozisyon ve dengeyi bulması mümkün değildir. Böylece duruşumuz bozulur. Zaman zaman boyun kaslarını gevşeterek başımızın doğru duruşuna katkı sağlayabiliriz. Biliyorsunuz omurgalılar arasında yalnızca insan bütünüyle dik olarak ayakta durabilir. Ama pek çok kişi omurgasının eğriliğinden yakınır. Bu durum vücudun dengesini bulmasına engel olan bir faktördür. Omurga iskeletin bir parçasıdır. Bir sütun gibi bedenimizin belden yukarısını destekleyen, birbirinin üstüne yerleşmiş bir dizi kemikten oluşan omurgamızı dik ancak olabildiğince esnek tutmalıyız ki nefesimizi de doğru alalım. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Babalar Günü'nü kutladı. Yılmaz, erkeklerde ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştığına dikkat çekti. Gençlerin aile kurma ve babalık duygusunu daha erken yaşlarda yaşayabilmesini temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. AK Parti Kadın Kolları Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve gazileri misafir etti. Hakkınızı ödeyemeyiz sözleriyle babalara seslenen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, baba gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınardır dedi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perez NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılarda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlanacak. Zirveyle müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın resmi öğle yemeğine katılması ve NATO meclis başkanlarına hitap etmesi bekleniyor. NATO'nun meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilecek. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Aynı gün parti meclisi de toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısının ardından gözler toplantılarda yeni ihraç kararlarının gündeme gelip gelmeyeceğine çevrildi. MYK ve parti meclisi toplantılarının aynı güne denk gelmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısını yapmayabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı öne çıkıyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ile ilgili henüz net açıklama yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Güllek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacak söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı.
0: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
1: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Amerika-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci eylemlerin sona erdirilmesi için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü mekanizması ilk toplantısını 18 Mart'ta Riyad'da gerçekleştirdi. Daha sonra İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen taraflar dördüncü toplantıyı Kahire'de yaptı. Bakan Fidan, mekanizmanın kurumsal yapıya kavuşmasının ve ilerleyen dönemde yeni katılımlarla güçlenmesinin önem taşıdığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. Amerika ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'ın yanıtı sert oldu. Amerikalı yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli. İran Silahlı Kuvvetleri tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır dedi. İran'la Amerika arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin tartışma sürüyor. Tahran yönetimi geçişlerden ücret alınabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump 60 günlük ateşkes süresince geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Trump İran'a boğazı kapatmayın uyarısı yaptı. Deniz trafiğine

0: İlişkinde farklı açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu Boğaz'da trafiğin sürdüğünü açıklarken İran basını geçişlerin kapalı olduğunu savundu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da veriyor. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye'nin savunma sistemlerinin yaklaşık %80'inin yerli üretim olduğu belirtildi. Kara, hava ve deniz unsurlarında giderek artan kapasiteye dikkat çekildi. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayi ile bağımsız bir ordu ve inanması zor ifadeleri dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verildi. Özellikle Bayraktar TB2 ve diğer SİHA'ların Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda gösterdiği performansın altı çizildi. Türkiye'nin bu alandaki ihracat başarısının 30'dan fazla ülkeye ulaştığı, küresel savunma pazarında önemli bir konuma yükseldiği vurgulandı. Mavi Vatan doktrini üzerinden yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de stratejik bir denge unsuru haline geldiği de ifade edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat saptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. Belçika-İran mücadelesi ise şu sıralarda TRT1 ekranlarında devam ediyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Obradovic 14 yıl sonra Panathinaikos'a döndü. Avrupa basketbolunun efsane koçu Yunan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. MotoGP'nin 9. etabı tamamlandı. Çekya'daki yarışı İspanyol Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise mücadeleyi 14. sırada tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul ve Çanakkale 20, İzmir ve Trabzon 21, Manisa, Denizli ve Gaziantep 19, Antalya 24, Adana ve Hatay 22, Diyarbakır, Samsun ve Ordu 18, Van ve Malatya 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Direnişin Ustaları 4. Bölüm. Yazan Süleyman Bahat Ergül, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Tane Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Lütfü Usta Altay İzbırak, Şefik Cem Emüler, Selim Murat Atak, Cemal Nezih Işıtan, Komiser Selçuk Özduvan, Recep Faruk Günuğur, Murat Şemsettin Zırhlı, Nihat Ali İpin, Yunus Okan Şenozan, İhbarcı Genç Cüneyt Gündoğdu.
1: İstanbul'un işgal edildiği günlerde yeni subay çıkmış olan Cemal, çocukluğunda bir süre çıraklık ettiği torna atölyesine gelip eski ustası Lütfi Efendi'yi bulur. Amacı direniş örgütüne yardımcı olmak üzere yer altında bir silah atölyesi kurmaktır. Böylece Cemal'in önderliğinde bir araya gelen yurtsever ustalar gizli gizli kazıya başlar. Bu arada semt karakolu İngilizlerce denetim altına alınmış, komiserle yardımcısı Recep zor duruma düşmüşlerdir. Ama düşmandan bilgi sızdırabilmek uğruna istifa etmeyip görevi sürdürmeye karar verirler. Öte yandan yorulmak bilmeden yeraltı atölyesini hazırlamaya çalışan ustalar ve gönüllü halk işgal güçlerine karşı direnişin ne durumda olduğunu merak etmektedir. Çok geçmeden istedikleri olur. Cemal'in örgütten yakın arkadaşı Nihat, bir gece herkesi toplayıp hem mücadelenin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verir, hem de halkın o güne dek hiç görmediği büyük asker Mustafa Kemal Paşa'yı uzun uzun anlatır onlara.
2: Ayrıca son derece çalışkan bir insan. Bıkmak, yorulmak nedir bilmiyor. Zekası, hafızası çok güçlü. Tüm direniş hareketlerini neredeyse üyelerine kadar tanıyor. Müthiş bir muhakeme yeteneği var. Soğukkanlı. En karmaşık durumlarda bile sanki sorunu çözmek zorunda olan o değilmiş gibi sakin, kendinden emin bir biçimde düşünüp akıl almayacak kadar kısa bir zamanda sonuca ulaşıyor. Çok da güzel konuşuyor.
3: Allah başımızdan eksik etmesin Kemal Paşa.
4: Amin. Allah eksik etmesin.
2: Onun gibi insanlar dünyaya çok sık gelmiyor arkadaşlar. Bizim şansımız bu. Allah onu bize en muhtaç olduğumuz zamanda gönderdi.
5: Ne güzel anlatıyorsun Nihat Bey oğlum. Tebrik ederim.
6: Halife Efendimizin Mustafa Kemal Paşa için ölüm emri verdiği doğru mu? Doğruysa nasıl kurtulacak?
7: Anadolu'daki direnişi kırmak için birlikler gönderip kendi milletine savaş açan, düşmanla birlik olup milletin son umudu olan bir komutanın katli için fetva veren biri artık ne halifelik makamını temsile layıktır ne de bu yüce milletin efendisi olmaya.
8: Milletin efendisi olmaz ki komutanım.

0: Haklı. Biz kimsenin kulu kölesi değiliz arkadaşlar. Dünya hızla değişiyor. Yeniliklere ayak uyduramazsak ilerleyen, gelişen ülkelerin elinde oyuncak oluruz. Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli tespitlerinden biri de bu. Özgür olmak istiyorsak mutlaka kendimizi yenilemeli ve çok çalışmalıyız.
1: Allah izin verir de düşmanı alt edersek Mustafa Kemal Paşa'yı halife yapalım arkadaşlar. O bu göreve layık.
2: Padişahımız olsun. Kulluk, kölelik yok arkadaş. Padişah falan istemiyoruz artık.
1: Padişahsız olur mu? Kim yönetecek milleti? Çobansız sürü olmaz.
0: Biz sürü değiliz. İnsan topluluğuyuz.
1: Biliyoruz insan topluluğu olduğumuzu. Teşbihte hata olmaz. Milleti kim yönetecek? Mahalle bekçisi mi?
3: Alay eder gibi konuşma, kendine gel.
2: Arkadaşlar. Değişime ayak uydurmalıyız derken kendimizi değiştirmeyi de kastediyoruz. Tartışmasını öğreneceğiz. Çünkü konuşmaktan, tartışmaktan başka yol yok. Zorbalık çağı geçti.
0: Evet. Konuşup tartışırken de birbirimize karşı anlayışlı, hoşgörülü olmalıyız. Karşımızdaki beğenmediğimiz şeyler söyleyebilir.
3: Ama hakaret eder gibi de olmaz, öyle değil mi? Evet,
1: evet. Hakarete niyetim yoktu arkadaş. Öyle çıkıverdi ağzımdan.
2: Hepimiz çok yorgunuz. Bu yüzden sinirlerimiz gergin. Ama şartlarımız ne olursa olsun kendimizi yönetmesini bilmeliyiz.
1: Kendimizi nasıl yönetiyoruz?
2: Nereden çıkıyoruz? Kendimizi doğru yönetmezsek ülkeyi de doğru yönetemeyiz.
1: Öyle şey olur mu? Nereden çıkacağız?
4: İyi arkadaşlar. Ülkeyi biz yönetelim. Çok güzel. 50-100 kişi olsak oturur konuşuruz.
1: Doğru olur.
4: Ama bu koca bir milleti nasıl bir araya getireceksiniz?
2: Doğru. Mümkün olmadığına göre her bölgeden sevilen, sayılan, sözüne güvenilen insanları temsilci seçip onları bir araya getireceğiz. Bir meclis oluşacak.
3: Nasıl şey? Bizim adımıza onlar karar verecek ya.
0: Bizim çıkarlarımızı savunacaklar.
4: Yürümez. Hiç kendinizi kandırmayın.
2: Yürütenler var ustacığım. Bugün dünyada artık bu şekilde yönetilen ülkeler var.
4: Güvendik, temsilcileri seçtik diyelim. Günün birinde kendi çıkarları ağır basarsa ne olacak? İnsanoğludur, baştan çıkar, yanılır. Olur ya canım.
1: Olur.
0: O zaman bir daha onu seçmeyeceksin Lütfü Baba. Seçilen belli bir süre için seçilecek. Beğenmedin mi bir daha seçmeyeceksin.
4: Bu iyi işte. Beni seçin siz. Ben yoldan çıkmam.
3: Seni seçmeyip de kimi seçeceğiz ustacığım?
1: Sana güvenimiz tamdır Lütfü Usta.
2: Seni bir gün mecliste görmek isteriz ustacığım. Gerçekten isteriz.
4: Sağ olun. Ben de çok isterim. Allah ömür verirse o günleri de görürüz inşallah.
5: Komutanım, direniş hareketi ne durumda? Mustafa Kemal Paşa şimdi nerede bulunuyor?
0: Direnişimiz bugüne kadar tek tek birbirinden bağımsız küçük dernekler halinde çalışıyordu. Kimi yerlerde örgütsüz ayaklanmalar oluyordu. Halk o yörenin namuslu, cesur insanları önderliğinde silahlanıp işgal kuvvetlerine karşı savaşıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesinden sonra ciddi bir örgütlenme hareketi başladı. Bu örgütlenme yalnızca silahlı direniş hareketinin örgütlenmesi de değil. Mustafa Kemal Paşa köklü, kalıcı bir yönetim değişikliği için çalışıyor.
3: Madem halife öldürün diye emir vermiş, gidip bir köyde saklansa bari.
1: Doğru.
0: Yalnız halifenin fetvası olsa gene iyi. İşgal kuvvetlerinin ajanları ve hainler de onun peşinde. Ama gizlenmesi gerekmiyor. Çünkü millet onun yanında.
2: Gizlenip bir köşede oturarak çalışılmaz ki arkadaş. Biz de kelle koltukta çalışıyoruz. Hepimiz. Burası basılırsa bir tekimizi hayatta bırakmazlar. Bunu biliyorsunuz. Ama canla başla çalışıyorsunuz değil mi?
3: Bizim yerimiz kolay doldurulur, onun yeri kolay doldurulmaz komutanım.
4: Evet, doğru.
0: Arkadaşlar, hiç endişeniz olmasın. Kılına bile dokunamazlar. Arkadaşları her zaman yanında. Ayrıca ona karşı bir hareketi mutlaka haber alırız. Merak etmeyin.
2: Mustafa Kemal Paşa'yı ele geçirmek isteyenler mutlaka büyük çaplı bir askeri harekat düzenlemek zorundalar. Böyle bir girişimden de dakikasında haberimiz olur. Hiç merak etme.
4: Evlatlar, gene toplanalım uygun bir zamanda.
1: Usta.
2: Haftada bir kere toplanıp konuşalım.
4: Konuşalım. Hem bir şeyler öğrendik hem de daha bir canlandık. Güç kazandık sayenizde. Şimdi 3 gün daha uyumadan çalışırım ben.

0: diyorsun?
1: Komiserle konuşacağım.
0: Ne konuşacaksın komiserle? Bana söyle önce.
1: Anlatacaklarım var, çok acil.
0: Ne anlatacaksın?
2: İşte bir hain komiserim.
3: Nereden anladın hain olduğunu?
2: Ben anlarım.
3: Murat, gönder oğlum.
2: Allah'tan bugün

0: Gel oğlum.
1: Buyurun komiserim.
0: Al bu deliği nezarete kapat.
2: Nezarete
1: baş üstüne komiserim.
2: Ben görevimi yaptım. Halife efendimizin fermanı var. Hadi, ben görevimi yaptım. Hadi. Hepinizi şikayet edeceğim.
3: Yürü.
2: Şikayet edeceğim.
3: Yürü.
2: Şikayet edeceğim hepinizi. Ben bunu hak etmedim. Bana bunu yapamazsınız.
3: Aman kes artık.
0: Kes oğlum şunun sesini. Kes de işimize bakalım.
2: Sizi yakacağım. Hepiniz o dilsiz kemerle birliktiniz. Boynunuz vurulacak. Boynunuz.
3: Yürü be, hadi be kes.
4: İyi ki kimseler yok komiserim. Ben hemen gidip anlatayım da önlem alsınlar.
0: Belki başka duyan da olmuştur. Birkaç gün kessinler çalışmayı.
4: Bu alçağı burada tutamayız ama.
0: Ben onun çaresine bakarım. Sen git haber ver.
4: Başla.

0: Gelen yabancı. Haber verin. Açın. Kapağı kapat. Açın.
1: Kim o?
0: Açın. Ben Recep. Önemli bir haber getirdim. Ne oldu Recep?
1: Dur. Burada bir soluk alsın adam.
2: Koştum buraya kadar. Hiç durmadım. Selim Usta kazma seslerini duymuş biri. Geldi karakola bildirdi. Allah'tan İngiliz subayı yok bugün. Yoksa hepinizi sallandırırlardı ibret olsun diye.
0: Camiye haber yollayalım. Cemal'i bu tarafa göndermesinler.
2: Ben gideyim artık. Komiserim merak eder.
1: Dur dur. İhbarcı ne oldu? Salmadınız inşallah.
2: Onun icabına bakılacak, merak etmeyin. Ama bizden haber almadan çalışmayın sakın.
0: Çalışmayız. Çalışmayız. Sağ ol arkadaş.
2: Siz de sağ olun arkadaşlar. Memleket sağ olsun.
1: Herkesi yollayalım Selim. Bizden haber almadan da gelmesinler.
0: Yollayalım, yollayalım. Biz de durmayalım.
3: Kim geldi Selim?
0: Biri bizi karakola ihbar etmiş. Hemen işi bırakın, bizden haber bekleyin diye haber geldi.
3: Demek ki daha dikkatli olmalıyız. Aman Cemal'e birini koşturalım.
4: Ne olmuş usta?
3: Birkaç gün tatil yapacağız. Sen şimdi hemen camiye koş. Şükrü Hoca'yı bul. Cemal bu tarafa gelmesin de.
4: Baş üstüne.
3: Var hızınla koş. Sen de geri dönme. Bizden haber bekle. Kim olduğunu öğrenelim. Nereden duymuş anlamak lazım.
0: Hemen dağılıyoruz. Gidin iyice dinlenin, kuvvet toplayın. Hadi.
4: Ne zaman geleceğiz?
1: Bizden haber bekleyin arkadaşlar.
3: Haber almadan gelmeyin kesinlikle.
0: Hep birden de çıkmayın ha. Birer ikişer.
1: Hadi güle güle. Güle güle. Bir şey olmamış gibi davranın.
0: Kapat kapat kapat kapıyı. Ben de gidip komiseri göreyim. Akşama camide buluşuruz.
1: Hemen girme karakola. Önce şöyle bir duruma bak.
0: Olur olur olur, merak etme.
3: Komiseri benim için alnından öp. Selamı var Lütfü Usta'nın de.
0: Baş üstüne ustacığım.

Direnişin Ustaları. Süleyman Bahat Ergün'ün yazdığı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4.

4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı.

0: Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Durak'tan tebrik mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'de dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. ABD ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'ın yanıtı sert oldu. ABD'li yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli, İran silahlı kuvvetleri tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır dedi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Kurultay çalışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gazetelerde ya da gazetelerin internet sayfalarında zaman zaman kurumların verdiği ilanlara denk geliriz. Bunların bir kısmı birçok kişiyi ilgilendirebilir. İşte bunlardan biri. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yakın zamanda yayınlandı. İlanda TİAŞ ön lisans mezunu 402 işçi alımı yapacaktır. Başvuru şartlarını taşıyanlar için başvuru süresi 13-17 Nisan ibaresi yer alıyordu. Tabii ki iş arayan birçok genç bu ilanı okudu. Başvuru koşulları uygun olanlar gerekli belgeleri hazırlamaya girişti. Bütün iş ilanlarında geçen ortak kelime başvurudur. Başvurunun anlamı sözlüklerde başvurmak işi, müracaat olarak yazar. Bu anlama Ayla Kutlu'nun yazdığı tanık cümle şöyle. O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak gerekiyordu. Gerçekten de bizler üniversite sınavına girdiğimiz yıllarda aldığımız puana göre her fakülteye ayrı ayrı müracaat ederdik, yani başvururduk. Başvurular değerlendirilir, en yüksek puandan itibaren alınacak öğrenci sayısına göre sıralama yapılırdı. Başvuru kelimesinin bir diğer anlamı, bir bilgiye ulaşmada, bir eseri hazırlamada temel kaynak olarak kullanılan yazı, kitap, makaledir. Siz de bir makale yazacaksanız, inandırıcı olması için yararlandığınız tüm metinlerin adlarını liste halinde metninizin sonuna eklersiniz. Bu metinlere başvurulan kaynaklar da denir. Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıl öğretmenlere şöyle bir duyuru yapmıştı. Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin işbirliğiyle Karaman'da spikerler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik ücretsiz uluslararası diksiyon yaz okulu programı düzenlenecektir. Yer Karaman. Tarih 25-29 Ağustos 2025. Kontenjan Türkiye 35 kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 kişi. Başvuru şartları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda en az bir, en fazla 5 yıldır çalışıyor olmak. İlanın altında başvuru formları yer alıyordu. Günümüzde başvuru dediğimizde bir kişinin verilen bilgilere dayanarak ortaya bir gösterge koymasını anlıyoruz. Bu göstergede başvuran kendisini anlatmaktadır. Bir haksızlığa uğrayan kişi mahkemeye başvurduğunda önceden hazırlanmış bazı belgeleri doldurmak zorundadır. Bu belge gerçekte bir şikayet metnidir. Bu başvuruda kişi öncelikle kendi kimliğini ortaya koymakta, peşinden de uğradığı mağduriyeti anlatarak haksızlığın önlenmesini talep etmektedir. Bu tür başvurular yargısal başvuru olarak niteleniyor. Yargısal başvurunun dışında vatandaşların idari başvuru ve siyasi başvuru hakkı da var. İdari başvuru ilgili kamu kurumuna, siyasi başvuru ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılabilmektedir. Ayrıca CİMER'e yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız her türlü özel işlemlerini internet üzerinden konsolosluklarımıza başvurarak yapabilmektedir. konsolosluk.gov.tr adresinde ayrıca telefonla yapılacak başvurularda aranabilecek telefon numaraları da bulunuyor. Vize, doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik gibi tüm işlemleri bulunduğunuz yerdeki ya da bağlı olduğunuz konsolosluklar aracılığıyla internet üzerinden de yapabilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün şampiyon mu doğulur yoksa sonradan mı şampiyon olunur sorusunun yanıtını arıyoruz. Kas yapımızdan akciğer kapasitemize kadar başarının ne kadarı genlerimizde saklı? Hangi gen hangi spor branşında fark yaratıyor? Bugün antrenman sahasından çıkıp hücrelerimizin içindeki o gizli haritaya birlikte bakacağız. Spor biliminde genetiğin etkisi artık inkar edilmez bir gerçek. Örneğin sürat geni olarak bilinen bir gen, sporcuların patlayıcı güç gerektiren işlerde doğal olarak diğerlerinin önüne geçmesini sağlıyor. Bu gen, kaslardaki hızlı liflerin ne kadar verimli çalışabileceğini de belirliyor. Bu yüzden 100 metre koşucularının veya kısa mesafe yüzücülerinin başarısında doğuştan gelen bu hız

0: potansiyeli büyük rol oynuyor. Diğer yanda ise dayanıklılık geni var. Bu gen, vücudun oksijeni daha verimli kullanmasını sağlayarak maratoncuların veya bisikletçilerin yorulmadan kilometrelerce yol kat etmesine yardımcı oluyor. Genetik sadece kas tipiyle de sınırlı değil. Boy uzunluğu, kemik yapısı ve hatta sakatlanma riski bile DNA'da yazılı. Özetle bir basketbolcu için boy, bir jimnastikçi içinse esneklik, genetik birer şans gibi. Ancak bilim bize şunu da hatırlatıyor. Genetiğiniz sizin sadece çıkabileceğiniz en yüksek sınırı belirler. O sınıra ulaşıp ulaşmayacağınızsa tamamen sizin ne kadar azmettiğinize bağlıdır. Dünyanın en iyi genetiğine sahip olsanız bile doğru antrenman ve doğru beslenme olmadan o genetik potansiyel sadece bir hayal olarak kalır. Unutmayalım, yaşam tarzımız genlerimizin nasıl çalışabileceğini bile kısmen de olsa değiştirebilir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ato'daki programın ardından Erdoğan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği siyaset okulunun kapanışında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkati çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelerde. Masada nükleer programdan yaptırımlara